0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Elmin Hacus Seni. Ömer Faruk Çelik. Elmin Hacus Seni.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde kalp zikrinin edeplerinden, şart mesabesinde olan edeplerinden bir tanesi de abdestli olmaktı. Bu abdestli olmanın delilini bize bahsedecek Kavus Hazretleri. Buyuruyor ki bir diğer şart da neydi? Et-taharetu minel hadesi ve necesi. Hem necasetten hem de hadesten taharet. Zikirde nedir? Şarttır. Yani şart mesabesinde bir edeptir. Yani fıkha baktığın zaman normal şartlarda hani namaz kılmak için abdest farzdır. Doğru mu? Ama mesela zikir çektiğin zaman fukahalar, fıkıh alimleri şart koşmamışlardır abdesti. Ama bu yolun büyükleri abdestin öneminden dolayı zaten buradaki amaç nedir? Nefsi terbiye etmek, Allah-u Teala'ya ulaşmak, onu bilmek olduğundan

dolayı ne yapmışlar? Şart mesafesinde bir edep olarak koymuşlar. Yani diyor sen eğer zikir çekeceksen ve tabi bunu da delillendirmişler. Buyuruyor ki Ağuz Hazretleri eda-u zikri, zikri yerine getirmek, zikir çekmek bir tahareti temiz bir şekilde, bu hem manevi bir temizlik hem de zahiri temizliği kastediyor. Manevi temizlik ne? Abdestli bir şekilde. Zahiri temizlik mesela bedeninin, elbisenin necasetten temiz olması. Bu şekilde temiz bir şekilde zikir çekmek ne içindir? Niye böyle bir şey talep etmiş bu yolun büyükleri? Litaazimillahi Teala, Allahu Teala'yı tazim etmek, yüceltmek için. Ya Rabbi ben seni zikrediyorum, seni anıyorum. İşte bunun içinde sen Allahu Teala'nın huzuruna çıkmış oluyorsun. Onu almış oluyorsun. Onun içinde abdestli olmak, temiz olmak hususen nedir? Bunu şart olarak bu yolun büyükleri koymuşlardır. Şimdi diyor baktığın zaman zikir çekerken abdestli olmak normalde tavsiye ediliyor fıkıh kitaplarında. Ve Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki ayet-i celilede Estaizu billah Bakara suresinin 222. ayetinde İnna Allah yuhibbu tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah çokça tövbe edenleri ve temiz olanları sever. Allah Azze ve Celle çokça tövbe edenleri sever. Bir de temiz olanları sever. Şimdi burada diyor ki Havuz Hazretleri bu ayeti kerimeye hani bir tefsir sadedinde fe izâ kânet mehabbetullâhi vâcibeten lil mutatahhirîne alel itlâki ayeti kerimeden de anladığımız üzere Allahu Teala'nın muhabbeti kime gereklidir? Temiz olanlara. O zaman fevucubu halil mutatahhirine istiadaden li zikri subhanahu ve taala akedu ve esbetu. O zaman diyor zikri için temizlik hazırlığı yapıp temiz olanlara ise ne olmuş olur? Daha bu sefer tekitli bir şekilde, daha vurgulu bir şekilde vacip olmaz mı Allahu Teala'nın muhabbeti? Allahu Teala mutlak olarak yani kayıtlamadan temiz olanları seviyorsa zikri için özellikle temizleneni düzgün bir şekilde mesela elbisesinde bir necaset bulundurmaması, abdestli olması özellikle zikri için temiz olanları Allahu Teala daha çok sevmez mi? Allahu Teala daha çok sever. İşte bundan dolayı abdestli olmayı ne yapmışlardır? Şart koşmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Muhacir bin Kunfuz isminde bir sahabi radıyallahu teala anhu diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o esnada ihtiyacını gideriyordu. Heladaydı. Ve selam verdim. Selamıma karşılık vermedi. Çıktıktan sonra özrünü beyan etti. Ve şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnni kerihtu en ezkurallaha azze ve celle illa ala tuhrin. Ben Allah'ın ismini ancak abdestli olarak anmak istedim. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı selamına karşılık vermedim. Şimdi esselamu aleykum ya da esselamu aleyke ya Resulallah aleyhissalatü vesselam belki demiştir. O da karşılığında ne der? Ve aleykum esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Allah lafzını belki telaffuz edecekti. Ve abdestli olmadığından dolayı, temiz olmadığından dolayı ne yaptı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ben Allah'ın ismini ancak abdestli olarak anmak istedim. Yani abdestli değildim. Ondan dolayı sana cevap vermedim. İşte buradan da anlaşılıyor ki bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki bu herhangi bir zikir Allah lafzı ile zikir olması şart değil. Kelime-i tevhid zikri de olabilir. Farklı zikirler de olabilir. Dolayısıyla her zaman temiz bir şekilde, abdestli bir şekilde zikredilmesiyle ilgili ne yapılmıştır? Tavsiye edilmiştir ve o şekilde yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Fıkıh kitaplarına baktığın zaman dört mezhep imamları, İmam Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli bunların kitaplarına baktığın zaman da Allahu Teala'nın zikri için abdest almanın mustahap olduğu ne yapıyor? Bütün kitaplarında yazıyor. Şimdi bir diğer edep ise zikirdeki bir diğer edep de o zikrin oturarak çekilmesi. El culusu fi zikri. Şimdi zikrin edeplerini sayarken onlardan bir tanesi de neydi? O zikri nasıl çekeceksin?

oturarak çekeceksin. Tabii o oturmanın şekli de nasıldı? Normal namazda özellikle Şafii mezhebine göre teverrük oturuşu deniliyor. Yani teverrük oturuşu nedir? Sol kalçanı yere değecek. Sol ayağını da sağ baldırının yani sağ dizinin altından çıkartacaksın. Bu teverrük oturuşudur. Bunun tersi de nedir? Adab oturuşu diye meşhur olmuş. İşte oturacaksın adab oturuşu şeklinde yani teverrüğün tam tersi şeklinde oturup o şekilde zikredeceksin. Bu da şart mesafesinde bir edeptir. Büyükler, saadatlar zikir çekerken bu oturuş şeklini de ne yapmışlardır? Edep olarak koymuşlardır. Peki oturarak zikir çekmek meşru mudur? Evet. Gavs Hazretleri buyuruyor ki el culusu lizzikri zikir için oturmak ahsenu heyati zakiri zikreden kişinin hallerinin en güzelidir. Yani oturarak zikir çekmek. Neden? Lidelaleti ala cem'iyetil havasi zahireti insanın zahiri duyularını vel batineti bir de batini duyularını ne yapar? Toplar. Yani böyle ne yapmış olursun? Kendini tam adapte etmiş olursun. Tam böyle odaklanmış olursun. O vaziyette eğer zikir çekersen oturup bir de teverrük oturuşunun aksiyle eğer oturursan ne olmuş olur? Hem zahiri hem batini duyuların derli toplu bir şekilde odaklanmış bir şekilde ne yapmış olursun? Zikir etmiş olursun o zaman. İşte o oturarak zikir etmek buna sebeptir. Bir de وَلِأَنَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُبَالِغَ فِي تَكْمِيلِ اَمْرٍ مِنَ الْاُمُورِ Mesela diyelim ki bir kişinin işi var. O işine odaklanıp hemen güzel bir şekilde o işi yapmak isteyen kişi ne yapar? يَقْعُدُ عَادَةً Genelde adeten baktığın zaman oturarak o işini bitirmeye çalışır değil mi? Eğer yürüyorsa, ayaktaysa veyahut da yatıyorsa bir işe odaklanıp onu hemen güzel bir şekilde bitirmek istiyorsa ne yapar? Yatıyorsa mesela hemen dikilir oturur değil mi? Ayakta ise yine aynı şekilde oturur. O işe o şekilde odaklanır ve o şekilde yapar. Ta ki hatta yasire farigel bali. Ta ki mesela kalbi boş olsun. Zahiri harici sebeplerle meşgul olmasın. Aklı o taraflara gitmesin ki işine odaklanıp hemen onu yapabilsin diye ki fe yumkinuhu itmamul maksudi o maksadını tamamlamak hasıl olsun mümkün olsun ona diye işte burada da o şekilde oturarak zikretmek insan odak noktası daha iyi olduğu için kalbi boş olduğu için daha iyi odaklanabildiği için işte büyükler şimdi zaten zikrin edepleri vardır. Onlardan bir tanesini de el culusu diye ne yapmışlardır? Oturarak zikretmek diye şart mesabesinde şart olarak koymuşlardır. Tabii gelen anlamda naslara baktığın zaman, hadis-i şeriflere, ayet-i kerimelere baktığın zaman oturarak da zikredilmenin meşru olduğunu, ayakta da zikretmenin meşru olduğunu, hatta hani ayet-i celilede de buyurduğu üzere fe iza estaûzu billah fe iza kadaytumus salate siz namazı eda ettiğiniz zaman namaz kıldığınız vakit fezkurullaha kıyamen ve kuuden Allahu Teala'yı ayaktayken de zikredin ve kuuden oturarak da zikredin ve ala cunubikum yalnız üzerine yatar vaziyette de zikredin. Yani demek ki insan uzanarak da Allahu Teala zikredebilir, oturarak da zikredebilir, ayaktayken de zikredebilir. Meşhur diğer ayet Ali İmran suresindeki 191. ayette de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ellezine onlar ki yezkurun Allah'a Allahu Teala'yı zikrediyorlar kıyamen ayaktayken ve kuuden oturarak ve ala cunubihim ve yanları üzerine yatarak. Ne yapıyorlar? Allahu Teala'yı zikrediyorlar. Demek ki burada bizim aslında istişhadımız nedir? Oturarak zikretmek de neymiş? Demek ki naslarda varmış. Oturarak zikretmek de geçiyormuş. Şimdi hadis-i şeriflere de baktığın zaman mesela birçok rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramına mesela günlerden bir gün geliyor. Bakıyor ki ashabı oturmuşlar. Bir şeyle meşgul oluyorlar ve onlara soruyor. Sizi buraya oturtan şey nedir? Onlar da cevap veriyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Rabbi biz oturup Allahu Teala'yı zikrediyoruz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevap vermişlerdir. Yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela cennet bahçelerine uğrayın diye ashabını teşvik ediyor. Ashabı soruyor cennet bahçeleri neresidir, nerededir ki yani biz uğrayalım oraya gidelim.

şey yapalım diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cevap veriyor, diyor ki onlar da zikir halkalarıdır. Şimdi burada zikir halkaları olsun, ashab-ı kiramı teşvik etmiş mesela. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramı ne şekilde görmüş? Oturur vaziyette zikir çekerken görmüş. Demek ki burada da oturarak zikir etmek nedir? Meşru'tur. Biz bu rivayetlerden onu anlıyoruz. Tabi oturacaksın ama ne şekilde oturacaksın? Onun şekli de az önce de ifade ettiğimiz gibi mutevarriken akse ma fis salati diye belirtmişlerdir. Özellikle Şafii mezhebine göre namazda son oturuşta teverrük oturuşu vardır. O teverrük oturuşunun tam tersi ki sufilerin istilahında adab oturuşu diye meşhur olmuş. Oturacaksın, bir de o şekilde oturacaksın. Neden o oturuşu da şart koşmuşlar? Çünkü Gavs Hazretleri diyor ki, diyor ashab-ı kirama ittiba olsun diye. Neden? Çünkü sahabe-i kiram kanu yeclisuna inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala hazihil heyeti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında o şekil üzerine otururlardı ashab-ı kiram. Bir de vel istirahatil bedeni, beden o şekilde daha iyi istirahat ettiğinden dolayı. Bir de vel kevnihi akrabe littevadu'i, bir de tevazuya en yakın oturuş şekli o oturuş şekli olduğundan dolayı. Sen de Allahu Teala'ya çünkü onu anıyorsun, onu zikrediyorsun. Tevazuya en yakın oturuş şekli neyse, sadat-ı kiram da bu yolun büyükleri de ne yapmışlardır? Edep olarak bu zikrin içine koymuşlardır. Şimdi bir diğer hususta diyor ki, bir de ve ecme'a li havasil kalbi, bir de ve liyekunel kalbu murtefi'an. Şimdi sen bu şekilde oturduğun zaman kalp ne olmuş oluyor? Biraz daha yukarı çıkmış oluyor. Bir de kalbin duyuları daha derli, daha toplu olmuş oluyor o şekilde oturduğun zaman. O zaman kalbine daha iyi odaklanıp, daha iyi yönelip Allah Azze ve Celle'nin zikrini, o Allah lafz-ı celaleyi kalbin üzerinde daha iyi cereyan etmiş oluyorsun. Şartlardan bir tanesi de, yani şart mesabesinde olan edeplerden bir tanesi de zikri kıbleye yönelir bir şekilde yapmak. İstikbalül kıble nedir? Zikirde şarttır. Sadat-ı kiram bunu da şart olarak koymuşlardır. Tabi hayırlı işler yaparken, zikir çekerken namaz zaten hani şarttır. İstikbalül kıble, farzları zaten kıble yönelir bir şekilde yapıyoruz. Ama zikir gibi, mesela Kur'an okumak gibi, salavat çekmek gibi böyle güzel işler yaparken de bunları da kıbleye yönelerek yapmak zaten mustahaptır, tavsiye edilen bir şeydir. Burada da Gavs Hazretleri onu söylüyor. Diyor ki buradaki kıbleye yönelmek de şarttır. Şart olarak koymuş büyükler. Neden? لِتَعَظِيمِ ذِكْرِ اللّٰهِ, Allah-u Teala'nın zikrini tazim etmek için, yüceltmek için. وَدَفْعِ الشُّغْلِ, meşguliyetleri def etmek. وَطَلَبِ الْحُضُورِ وَالْفَرَاغِ, kalbi boşaltmak, bir de o huzuru elde etmek için. وَهَذَا, diyor, bu kıbleye yönelme emrun meşru'un, meşru olan bir şeydir. Neden? Çünkü farklı farklı naslar, rivayetlere baktığın zaman, selefe salihinin sözlerine baktığın zaman diyor, delalet ediyor onlar. Neye? Ala istihsanihi fil mecalisi, meclislerde baktığın zaman, bir meclis kurulduğu zaman o meclisin kıbleye yönelir bir şekilde kurulması, kıbleye yönelilir bir şekilde oturulmasının güzel olduğuna dair naslar var. Ve hasreten özellikle mecalisul ibadeti, ibadet meclisleri, ibadet maksadıyla oturulan meclisler özellikle. Mesela ne gibi? Zikir gibi, dua gibi, Kur'an-ı Kerim gibi, mesela talim gibi, hani ilim öğrenmek gibi o maksatla kurulan meclislerin kıbleye yönelir bir şekilde kurulmasıyla ilgili, kurulmasının güzel olduğu ile ilgili selefe salihinin sözleri vardır. Bir takım naslar vardır, rivayetler vardır. İşte bundan dolayı da zikir esnasında da oturacaksın güzel bir şekilde. Nereye yönelir bir şekilde? Kıbleye yönelir bir şekilde. İşte bu kıbleye yönelmeyi de şart koşmuşlardır. Tabi naslardan birkaçına örnek verecek olursak, Hazreti İbn Ömer radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Ekremul mecalisi, meclislerin en üstünü, en şereflisi, mestukbile bihil kıble, kıbleye yönelilen meclislerdir. Yani oturduğun zaman kıbleye yönelerek oturduğun meclislerdir diyor, meclislerin en üstünü.
Şimdi İbn Abbas radıyallahu teala anhuma o da rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inne li kulli şeyin şerefen, her şeyin bir şerefi vardır. Ve inne eşrefel mecalisi, meclislerin de en şereflisi nedir? Mestukbile bihi el kıble, kendisinde kıbleye yöneldiğin meclislerdir. İşte bu ve buna benzer rivayetlerden de anlaşılıyor ki diyelim ki eğer bir meclis kuruluyorsa, bir yere oturulacaksa bu zikir için olabilir, dua için, Kur'an-ı Kerim için olabilir. Güzel olan nedir? Mustahap olan nedir? Kıbleye yönelip yapmaktır. İşte bundan dolayı bu ve buna benzer güzellikleri müride faydası olsun diye bu yolun büyükleri ne yapmışlardır? Her ne kadar naslardan anlaşılan farz olmasa da mesela Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek, dua etmek için kıbleye yönelmek şart, illa farz olmasa da ama güzeldir bu, teşvik edilmiş, tavsiye edilmiş. Bundan dolayı da Sadat-ı Kiram bir edep olarak ne yapmışlardır? Mesela zikir konusunda bunu şart olarak koymuşlardır. Şimdi bir diğer şart ise nedir? Et-tagtiyetu bisatirin. Yani zikir çekerken müridin ne yapması? Yüzünü ve başını örtmesi. Ne ile? Bir örtü ile. Bunu da şart olarak koşmuşlardır. Ve buna da ne diyorlar? Ne diye isimlendirmişler? El-halvetu sugra. Küçük halvet demişlerdir. Şimdi önceki Selefe Salihine baktığın zaman bu yolun büyüklerinden, bu tarikatın büyüklerinden öncekilere baktığın zaman mesela zikirlerini, evratlarını, virtlerini hep ne yapmışlardır? Genel anlamda hep halvete girerek yapmışlardır. Halvet ne demek? Yalnız kalmak demek. Ve bunu da şu şekilde tefsir etmişlerdir. Mesela bir odaya giriyorsun, odada senden başka kimse yok, teksin ve özellikle karanlık, tek başına karanlıkta ne yapıyorsun mesela? Zikir çekiyorsun. Bunu bu şekilde çekmişler. Ama burada da bugünkü şartlarda örnek vereyim. Bu yolun büyükleri artık bu halveti şimdi mümkün mertebe mesela bu şekilde tavsiye ediyorlar. Böyle de olmadığından dolayı sürekli ne yapmışlardır? Bunu halveti suhra diye isimlendirip örtüyü, bir örtüyü alıp başının üzerine örtüp gözlerini kapatıp sanki böyle bir odada karanlık bir mekandaymışsın gibi o hali meydana getirip o şekilde Allah-u Teala'yı zikretmeyi şart olarak koşmuşlardır. Bunun da zaten sebepleri var. Onu da şimdi Gavs Hazretleri söyleyecek. Buyuruyor ki Gavs Hazretleri innel maksude minez zikri. Şimdi zikirden maksat nedir? Muhatabetul hakki celle celaluhu. Allah-u Teala ile muhatap olmaktır. Zikirden maksat nedir? Allah-u Teala ile ne olmaktır? Muhatap olmaktır. Ve kullama ibtedaa el muridu anil vesaiti şagileti lil kalbi aniz zikri. Mürid diyor ki her ne zaman diyor zikirden kalbi meşgul edecek hangi araç olursa olsun, hangi vesile olursa olsun, ondan ne kadar uzaklaşırsa kâne akrabe ilallahi teâlâ. Allah-u Teala o kadar yakın olur. Şimdi dolayısıyla ve tagtiyetur re'si vel vecihi, insanın yani müridin başını örtmesi, yüzünü kapatmasını, başını örtmesi inde zikri, zikir esnasında nev'un minel halveti. Aslında halvetin bir kısmıdır, bir parçasıdır. Daha sonra ve zikru fil halveti ise zikir de halveti yani tekken zikir çekmek, kimsenin görmediği, böyle hani harici sebeplerle meşgul olmayacağın bir ortam, senin dikkatini, odak noktanı dağıtacak şeylerden uzak olacağın bir ortamda da zikir çekmek matlubun, matlub değil midir? Talep edilen bir şeydir değil mi? Kişiyi o zikrine odaklayacak, onu mesela dikkatini dağıtmayacak şekilde zikir çekmek matluptur. Bu yolun büyükleri de hep ne yapmıştır? O şekilde zikir çektirmiştir müridanına, talebelerine. Ve ecruhu kebirun. Ve bu şekilde zikir çekmek nedir? Sevabı da büyüktür. Neden? Çünkü kalbin boş, dışarıdaki şeylerle meşgul olmuyor, odaklanıyorsun, Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul oluyorsun. Aklında, kalbinde, bütün bedeninde, duyuların hepsi nerede? Orada. Dolayısıyla bu şekilde çekilen zikrin faydası büyük olmaz mı? Olur. Faydası büyük olan zikrin de sevabı da büyük olur. Bir de لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى çünkü Allah-u Teala يَذْكُرُ مَنْ يَذْكُرُهُ خَالِيًا ve aynı şekilde bir rivayet var. Allah-u Teala buyuruyor ki hadisi kutsi'de Hazreti İbn Abbas radıyallahu teala anhuma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki قال الله تبارك وتعالى

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Yabne Adem, ey insanoğlu, İza zekerteni haliyen, tek başına beni zikrettiğin vakit, zekertuke haliyen, ben de seni özel olarak anarım. Ve izâ zekerteni fî mele'in, bir topluluk içerisinde beni anarsan, zekertuke fî mele'in hayrin minellezîne tezkuruni fîhim. O topluluğun içerisinde beni zikretmiş olduğun o topluluktan daha hayırlı bir topluluğun yanında ben de seni zikrederim, anarım diye. İşte bu sebepten dolayı da ne yapmışlardır? Bu yolun büyükleri bir örtü altında zikretmeyi şart mesabesinde edep olarak zikre koymuşlardır. Bir de şunu da diyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'yı tek başına zikredeni kimlerden saymıştır? 7 sınıf sayıyor. O 7 sınıf kıyamet gününde Allahu Teala'nın gölgesinde gölgeleneceğini söylüyor. O sınıflardan bir tanesi de nedir diyor? Raculun zekerallaha haliyen. Öyle bir adam ki, öyle bir kişi ki Allahu Teala'yı tek başına zikrediyor. Fefadat aynahu, ve gözlerinden yaşlar akıyor. İşte böyle bir sınıf olan, böyle bir sınıf da nedir? Allahu Teala'nın kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendireceği sınıflardan bir tanesidir, kişilerden bir tanesidir. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri halvetin, yani bir ibadet edilecekse, zikir çekilecekse, dua edilecekse halveti tercih etmenin, böyle tek kalmanın faydasını şöyle söylüyor. Diyor ki bu halvetin faydası def'uş şevagili, meşguliyetleri def etmek. Ve dabtu sem'i vel basari, gözü ve kulağı zapt etmek. Yani gözü, örnek vereyim, kendisini ilgilendirmeyen şeylerden alıkoymak. Kulağını mesela yalnız kalacaksın. Mesela insanların konuşmalarından, seni ilgilendirmeyen işte şeylerden kulağını mesela muhafaza edeceksin. Gözünü de muhafaza edeceksin. Onları zapt edeceksin diyor. Bunları zapt ettiğin zaman ne olmuş oluyor? Meşguliyetleri def etmiş oluyorsun. Ve dolayısıyla göz ve kulak genelde ne deniliyor? Dihlizül kalp deniliyor. Kalbin girişi deniliyor. Yani kalbi meşgul eden azalardan iki tanesidir. Göz, bir de kulak. Doğru mu? Şimdi kulağın işittiği şey kalbi meşgul eder. Gözün gördüğü şey kalbi meşgul eder. İşte dolayısıyla فَلَا بُدَّ مِنْ ضَبْتِ الْحَوَاسِ, duyuları zapt etmek gerekir. اِلَّا عَنْ قَدْرِ الْدَرُورَةِ, ancak zaruret miktarı dışında. Yani mecburen, yani mesela biri, sen halvete girdin ya da örtüyü başına örttün, yalnız kaldın, kimseyi görmüyorsun. Ne olmuş oluyor? İlla birden bir yerden bir şey duydun ya da bir şey hani geldi seni meşgul etti, elinde olmayan bir şey, o bir şey olmaz. Zaruret dışında insan bütün duyularını ne yapması lazım? Zapt etmesi lazım. Ve leyse yetimmu zalike, işte diyor bu zapt etme konusu da diyor, bunu sen yapamazsın. İlla ancak nerede yapabilirsin bu halveti? Bir diyor, bir evde, bir odada, karanlık bir odada yapman lazım diyor. Ancak o zaman bu bahsettiğimiz halvet çeşidi meydana gelir. Diyor ve in lem yekun lehu mekanun muzlimun, diyor eğer şayet, İmam-ı Gazali Hazretleri diyor, diyor mesela bir oda, böyle bir karanlık bir mekan, bir oda bulamadıysan o zaman ne yapacaksın diyor? Feliyeluffe re'sehu fi ceybihi, diyor başını diyor ya gömleğinin içine sokacak. Yani kendi halvetini kendi oluşturacak. Ya diyor gömleğini kendi başının içine koyacak. Fi ceybi ev yetedesseru bi kisain ev izarin, veya hutta bir elbise veya örtü ile örtünecek. Kendi halvetini kendisi oluşturacak diyor. Bak bugün Sadat-ı Kiram'ın zikirde şart koşmuş olduğu örtüyü İmam-ı Gazali ne şekilde tabir ediyor? Fefi misli hazihil haleti, bu durumda işte diyor yesma'u nida'el hakki, diyor hakkın nidasını işitir. Ve yuşahidu celalel hadratir rububiyye, Allah Azze ve Celle'nin o celalini müşahede eder. Ema tera, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki diyor görmüyor musun enne nida'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem belagahu, Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nida ederken, o Allah Azze ve Celle'nin nidası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşırken Efendimiz hangi haldeydi? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ya fakile lehu ya eyyuhel muzzemmil ve ya eyyuhel muddessir. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iki farklı ayette ne şekilde seslendi?
Ya eyyuhel muzzemmil ey

0: örtünüp, ey örtüsüne bürünen kişi. Veya eyyuhe ya eyyuhel müddessir. Ey bürünüp sarınan kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve gidip örtünün altına girdi. Niye? Kendini toparlayabilmek için, o duyularını toparlayabilmek için bir nevi kendi halvetini oluşturdu, yalnızlığını oluşturdu. Allah Azze ve Celle de ona ne şekilde hitap ediyor bak. Ya eyyuhel muzzemmil, ey örtüsüne bürünen kişi, ey örtünüp bürünen kişi. Ya eyyuhel muddessir, ey bürünüp sarınan kişi, örtüye sarınan kişi diye Allah Azze ve Celle Efendimiz'e bu şekilde hitap etmiştir. Et-tagdiyetu bisatirin konusu ile, yani zikirde başı örtme konusu ile bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde tagmidul ayneyn, zikirde gözleri kapatmak edebiyle devam edeceğiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El Minhacü's Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Muhterem dinleyicilerimiz, insan hayatının her dönemi bir denizin farklı hallerini gösteren tablolar halinde temsil edilseydi, ergenlik çağının resmi öfkeli bir deniz olurdu. Azgın dalgalar, kara bulutlar, ürkütücü bir fırtına. Ergenlik çağıyla iletişim böyle bir denizde tekneyi batırmadan sakin sulara ulaştıracak bir ustalık ister. Ergenlik çağı çocuğun tatlı uykusundan kavgalara uyandığı bir dönemdir. Ben kimim, kim olmalıyım sorularına huzur bulabileceği çabuk ve net cevaplar araması, bulabildiği cevapların varlığında taşıdıklarıyla çelişmesi, güzelim, çirkinim, kuvvetliyim, zayıfım, cesurum, korkağım gibi iç hesaplaşma zemininde kendini ikna çabaları, ergenlik çağı çocuğunda büyük çatışma meydana getirir. Evet, o bir çocuğun sükunetiyle bir yetişkinin davranışlar arasında nefes nefese koşturur durur. Zaten artık bir çocuk değildir. İlk gençlik çağının kapısından fırtına gibi girmiştir ve şimdi esip gürlemektedir. Onun bize şöyle seslendiğini duymadan onunla doğru bir iletişim kuramazsınız. Ben size beni yalnız bırakın diyeceğim. Siz beni yalnız bırakın ama yalnız bırakmayın. Profesör Nevzat Tarhan ilk gençlik çağı davranışlarını çok güzel özetler. Genç fiziksel ve ruhsal olarak büyüme durumundadır. Kişilik henüz bu büyümeye hazır değildir. Bu dönemdeki genç aniden, sonuçlarını hiç düşünmeden tepkiler verir. Bir engele çarptığı zaman bunalım başlar. Aykırı ve sıra dışı davrandığında özel bir tat alır. Bastırmaya ve denetim altında tutmaya çalıştığı bilinç altındaki dürtüler zaman zaman action out şeklinde parlayabilir. Gerçek, temel ve kişiliğine uymayan tepkiler ve saldırganlıklar gösterebilir. UNESCO gençlik çağını cesaretin çekingenliğe, macera isteğinin rahata üstün geldiği çağ olarak tanımlar. Tatlı hayaller, idealler, ilk sevgiler, sıkı arkadaşlıklar, uçarılık, gözü karalık bu dönemin özellikleridir. Coşkulu, çalkantılı, tutkulu, fırtınalı, kanı kaynayan, bunalımlı, öfkeli, çatışmalı, kaygılı, kimliğini arayıp bulmaya çalışan bir bireydir genç. İstekleri aşırıdır. En küçük engele katlanamaz. Çünkü hayatı tanımamaktadır. Yüksek hayaller ve amaçlara sahiptir. Çünkü hayatın tokadını yememiştir. Gurura ve başarıya paradan daha çok önem verir. Çünkü paraya ihtiyacı olmamıştır. Eli açık ve iyi.

severdir. Çünkü kötülükleri tanımamıştır. Çabuk güvenir ve çabuk bağlanır. Çünkü aldatılmamıştır. Sevgili dinleyicilerimiz, Tarhan hoş bir uyarıda bulunur. Hoşgörüsüz, uzlaşmayı reddeden, ilkelerinden gurur duyan, başkalarını küçük gören, kesin konuşan, sinirli, saldırgan bir gençle karşılaştığınızda onun devamlı böyle kalacağını düşünmemelisiniz. Bu uyarı hoş olduğu kadar da önemli değil mi? Çünkü çocuklarının bu döneme özgü davranışlarının onların kalıcı davranışları olduğunu düşünen aileler, çocuklarıyla tehlikeli bir çatışmaya girerler. Gencin bir an önce ve kesinlikle adam edilme çabası ilişkiyi kopartır.

Çocuğun ilk gençlik çağını nasıl bir aile ortamında karşılayacağı çok önemlidir efendim. Ölümüne arkadaşlıklar, idealler, hayaller mevsiminde onun varlığına bütün varlığınızla karışmanız, onunla her konuyu serbestçe konuşabilmeniz nasıl önemli olmaz. Kimlik bunalımı bazen öylesine ateşli serider ki, üstünüze kıvılcımların saçılmaması mümkün değildir. Böyle bir durumda yanan adamla uğraşmanız bir haksızlıktır. Yangınla meşgul olmanız gerekir. Anlayışsızlık, sevgisizlik, sertlik ve dipsiz korkular, anlamsız endişeler, aileyi bir bunalım döneminin ortasında çocuk için yeni bir bunalım kaynağı yapar. Çocukla ergenlik dönemine kadar yürüttüğünüz olumlu ilişki bu dönemde en büyük yardımcınız olacaktır. Çocuğun kendisinde bir kimlik oluşturmaya çalıştığını, bu kimliğe yakışmak için uğraştığını unutmadığınızda, onun bütün aşırılıklara karşı anlayışla yaklaşabilirsiniz. O, hem bir var olma biçimini, hem buna dikkat çekmeyi deneyip durmaktadır. Yani ortada bir büyük inşaat vardır ve bu gürültü, toz, duman oradan gelmektedir. Yapılacak iş, güzel bir yapı oluşması için çocuğun yanında yer almaktır. İnşaatı yerle bir etmek değil, bu basit gerçekler unutulduğu için evlerde, okullarda, sosyal çevrede ziyan olup giden gençlerin sayısını düşünen herkes herhalde oturup ağlamak ister.

Herhangi bir problem karşısında gence vereceğiniz ilk mesaj, problemin değil senin yanında olacağım, bu problemi birlikte çözeceğiz olmalıdır. Kendisinin sürekli problem üreten biri olarak görülmesi genci daha da hırçınlaştırır. Zaten o problem üretmekten çok problemleri yaşamaktadır. Onun yaşadığı problemlerin onun ürettiği problemler olarak ele alınması çözümleri hemen hemen imkansız kılar. Bir gence onun göze alabildiği tehlikeler kadar büyük bir anlayış göstermezsek ona yardımcı olamayız. Bu anlayış onun problemle ilişkisini doğru çözmemizle gerçekleşir. Gözü karardığı, gözleri geçici bir süre görmediği için bizim köprülerimizin üzerinde kala kalan bir genci, köprünün öte yanında gözlerinin açılacağını bile bile koluna girip köprüden geçirmeyi reddetmek, ne anne baba olmanın ne öğretmen olmanın formasyonuna yakışır. Coşkun bir suyun kenarına gidip ona avaz avaz akma diye bağırsanız da o yine akacaktır. O suya müdahale edebilmenin doğru yolu onun üzerine varlığını enerjiye çevirecek barajlar inşa etmektir. Karma karışık duygusal dünyası olağanüstü cesareti ve hayalleriyle genç, her olumluluk, güzellik gibi her tehlikeye de açıktır. Onun bu dönemdeki özelliklerini kazanç kapısı yapmaya istekli birçok şer ve fesat odağı tetikte beklemektedir. Öyleyse tehlikelere karşı onun korunması, takip edilmesi, denetlenmesi her zamankinden daha önemlidir. Barajlar da bunun için gerekli değil midir? Gence mutlaka göstermek zorunda olduğunuz anlayış, ona iyi bir şey sunmanızı engellemez. Tam aksine o anlayış, ona iyi bir şey sunmanızı kolaylaştırmak içindir. Yapılacak ilk

Ve en önemli iş gence onun bütün insanlık duygularını, hayallerini, ideallerini, sevgilerini, atılımlarını kristalize edecek, bunları derleyip toparlayacak, anlamlandıracak bir ahlak anlayışı ve yaşayışı sunmaktır. Anlayışlı, sevgi dolu, şefkatli, affedici olamazsanız, üstün de olsa bir ahlakı gence doğru olarak sunamazsınız. Doğru ve güzel duygularla davranışları onlara doğru ve güzel sunamayan herkes, onların kapıldıkları tehlikelerden sorumludur. Muhterem dinleyicilerimiz, izzet-i nefsini yıktığınız bir genci artık ayakta tutamazsınız. Genç, izzet-i nefsine dokunmaktan özenle kaçınarak başvuracağınız bütün koruma tedbirlerine az ya da çok olumlu cevaplar verecektir. Ona karşılığı onun izzet-i nefsi olan hiçbir duygu ve düşünceyi kazandıramazsınız. Bir genci tehlikelerden korumak, ona faydalı alışkanlıklar, doğru düşünceler kazandırmak istiyorsanız, ona karşı bunlara uygun bir şekilde davranmalısınız. Genç bir insana karşı davranışlarınız, ona kazandırmak istediğiniz ahlak anlayışına ve düzenine uygun olmalıdır. Onu etkileyecek olan bu uygunluktur. Gençlik dönemindeki çocuklarımızla iletişimde ne kadar anlayışlı, hoşgörülü, bilgili, sabırlı olmamız gerektiğini bir cümleyle anlatmak mecburiyetinde olsaydık, herhalde bu cümle şu hadis-i şerif olurdu. Gençlik cinnetten bir parçadır. Gençlik cinnetten bir parçadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci, araştırmacı, yazar ve şair olarak kültür ve medeniyetimize büyük hizmetlerde bulunmuş olan Orhan Şahit Gökyay'ın Bu Vatan Kimin adlı şiirini bilmeyenimiz var mıdır? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Evet, bu güzel şiir yıllardır vatan duygularımızı coşturdu. Gökyay'ın edebiyatımız, tarihimiz, kültür ve sanatımızla ilgili yüzlerce makalesi de hala bize kuvvet vermeye devam ediyor. Birbirinden önemli eserlerinin yüreğindeki kaynağını şöyle anlatıyor rahmetli hocamız. Vatan sevgisi duygusunu içimde ilk uyandıran babam olmuştur. Bir gün ben daha 5 yaşında bir çocukken babam elimden tutmuş, çarşıdan eve gidiyorduk. O tarihte Kastamonu'da memlekette olanı biteni yazan ve Havadis adıyla satılan el kadar bir gazete çıkardı. Babam o günkü Havadis'i aldı, şöyle bir göz attı ve yazık, Selanik de elden gitti dedi. Yazık, Selanik de elden gitti. O zaman bu kaybın ne kadar büyük olduğunu babamın üzüntüsünün derecesinden anlamıştım. Vatan sevgisinin bendeki ilk tohumu babamın bu sözüdür. Yazık, Selanik de elden gitti. İnsanlar ve olaylar karşısındaki duygularınız, söz ve davranışlarınızdan da büyük bir öğretmendir efendim. Yoksul ve çaresiz bir insan için akıttığınız gözyaşları, muhtaç birisinin eline istemeden ve öfkeyle biraz para sıkıştırmanızdan daha etkilidir bir çocuk için. Soylu duygular, soylu duygular uyandırır. Kalbin başardıklarını şimdiye kadar başka hiçbir şey başaramamıştır. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır.

bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gökyayım, ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, sencileyin hasmı rüyada değil, topun namusunda görenlerindir.

Çocuklarımızın bilgi ve becerilerine tertemiz bir vicdan eşlik etmeli. Onun gelişmiş bir beyni olduğu gibi büyük bir kalbi de olmalı. Vicdansız bir adamın bilgisi onun vicdansızlığını daha iyi örgütler. Hak duygusundan mahrum insanların girişimciliği, insanın ve toprağın köleleştirilmesine sebep olur. Maddi gücü büyüyen insanın merhameti de büyümelidir. Bilgi, yetenek, girişim vücudunun ruhu ahlaktır. Güzel ahlakı temsil etmeyen insanların hepimize verebileceği ızdıraplar, bilgisiz insanların verebileceği ızdıraplardan daha büyüktür. Ahlak eğitimini zekanın zayıf ve aşağı bir ruhun emrinde çalışmasını önlemek olarak özetleyen Profesör Refia Şemin, yüksek gayeleri gerçekleştirirken kişi o tarzda teşhis edilmelidir ki iç ve dış alem ahenkli bir şekilde bağdaşabilsin. Güçler birbirlerini tamamlayacak şekilde eğitilmelidir, der. Refia Şemin bunu da şöyle açıklar. Yani gence bir sanat kazandırma, zekasını, el maharetlerini geliştirme, beden eğitimi verme, cinsel eğitim sağlama yalnız başlarına kişiliği meydana getirmeye yeterli değildir. Bu münferit kuvvetlere anlamlarını kazandırmak gerekir. Bu nasıl yapılabilir? Şemin soruyu şöyle cevaplar. Bu her şeyden önce çocuğa bir ideal aşılamakla mümkündür. Anlaşılıyor ki bir ahlak ve ideale sahip kılınmayan çocuğun maddi güçleri, bir ordunun nerede, ne zaman, neyi nasıl yapacağını bilmeyen, zaman zaman birbirleriyle vuruşan, hedeften yoksun, boşa harcanan bölükleri, taburları gibidir. Çocuğa verilecek eğitim, beden eğitimi, zeka ve zihin eğitimi, eğer bir ahlak ve idealden yoksunsa, çocuğun ileride yetişkinin kendisini ve etrafını tahrip etmesinden başka bir işe yaramayacaktır. Şemin, ahlak insanı hem özgür ve kendine hakim kılar, hem de topluma uyumunu sağlar diyerek ahlak eğitiminin gayesini açıklar. Ahlak eğitiminin gayesi kişide karakterdir.

karakteri teşkil etmektir. Sağlam bir ahlak, yüksek bir karakter kazanmaları için yeterince gayret göstermediğimiz çocuklarımız, belki kendilerine kazandırdığımız bilgi ve

ve manevi güçlerini nasıl kullanacaklarına daha doğru karar verebilecekleri gibi o güçlerini kendilerinin, ailelerinin, başkalarının ve toplumun lehine sınırlayabilmeyi de öğrenirler. Evet, sağlam bir ahlak, yüksek bir karakterden yoksun insanlardan paralarının, bedenlerinin, zevklerinin gücünü herkesin lehine olarak sınırlayabilmelerini nasıl bekleriz?

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler. Aşkın sözler.

Pek kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bölümde her bölüm olduğu gibi Ali Yurt Gezen hocamızın beyit şerhlerini sizlere seslendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda Fuzuli'nin, Musammat Gazeli'nin şerhlerini yapmaya devam ediyorduk efendim. Bugün 3. beytinin şerhini inşallah sizlere nakletmeye çalışacağız. Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Ayrılık gecesi canım yanar, ağlayan gözlerim kanlı yaş döker, feryadım halkı uyandırır da kara bahtım uyanmaz. Efendim, aşk ızdırabının en şiddetli haliyle yaşandığı zaman ayrılık gecesidir. Nitekim aşık bu meş'um ve karanlık gece boyunca ağlayıp feryat etmiştir, bahtsızlığından yakınmıştır. Beyt, sevgiliden ayrılan aşığın acılarla kıvranan, çaresiz ruh halini yansıtıyor. Divan şiirinde böyle duygusal bir atmosfer verilmek istendiğinde, bütün kelime ve mazmunlar nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bir şekilde kastedilen duygunun kesafetini artırır, okuyucuyu da adeta söz konusu ruh halinin cenderesine alır. Ancak herkesin bilip kullandığı kelimelerden bazılarını maksada uygun çağrışımlar için tercih ve tertip edebilmek Fuzuli gibi usta şairlerin harcıdır. Canım yanar ifadesi hem çok ızdırap çekiyorum hem de aşk ateşiyle tutuşmuş bir haldeyim manalarına gelir. Daha çok kastedilen ikincisidir. Zira gözlerden kan dökülmesi çok ağlamanın işareti olmaktan öte, aşk ve hasret acısıyla ciğerin parçalanmasına delalettir. Feryadın bir sebebi de budur. Mum mazmunu bu beyitte baht için kullanılmıştır. Eskiler mumu yak yerine mumu uyandır da derlermiş. Mumun uyandırılması, yakılması demektir. Yanmayan mumun fitili karadır. Aşığın baht mumu karadır, yani sönmüştür. Uyuyan baht, bahtsızlık, bahtın uyanması ise talihin açılmasıdır. Şairin feryadını duyuramadığı vefasız bir sevgiliye gönül vermesi, ayrılık acısıyla kıvranması bahtsızlıktır. Sevgilinin alakası, iltifatı ve belki de vuslat için ruhsatı, bahtının uyanması, talihinin açılması demektir. Fakat ayrılık gecesinin şiddetli ateşine, aşığın yanan canına rağmen talih mumu tutuşmamakta, bahtı uyanmamaktadır. Mumun sönmüş olması ve efkanın halkı uyandırması ifadeleri, bir tülû-i şems, yani güneşin doğuşu, sabah fecri yahut seher vakti mazmumunu verir. Bu sabah kızıllığı manzarası birçok bakımdan aşığın ruh halini resmetmektedir. Çünkü güneş de her sabah kan ağladığı için tan yeri kızarmıştır. Ufkun ağarması baş açmaya, parçalanan karanlığın içinde bir kızıllığın belirmesi yaka yırtmaya benzer. Dayanılmaz bir acıyla karşılaşan insanlar baş açıp yaka yırtarak feryadu figan ederler. Sair zamanda edebe mugayir görünen bu davranışlar, insanın bir felaketle kendini kaybetmesi ve mazlumların ilenmesi halinde hoş görülebilir.

Şairin efkanı her iki halle de alakalıdır. İsterseniz beytimizi tekrar edelim. Şeb-i hicran yanar canım, döker kan çeşme giryanım. Uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Efendim nihayet seher ve efkan bir araya geldiğinde bülbülü düşündürür. Bülbül aşıkların sembolüdür. Güle olan ümitsiz aşkından dolayı her seher feryat eder ama o da aşkına karşılık bulamaz, sesini güle duyuramaz. Nitekim şairin figanını bütün halk duyduğu halde sevgili duymamakta, uykudan yani gafletten uyanamamaktadır. Tasavvufa göre insanın Allah'tan kopup bu maddi aleme gönderilmesi onun yazgısıdır. Hak aşıkları bu yazgıyı kara baht telakki ederler. Yegane sevgili olan Allah'a bir an evvel ulaşmak, hicranlarını sona erdirmek için daha bu dünyadayken maddeden arınmak, nefslerinden geçmek isterler. Bu mücahede esnasında hasret kadar masivaya mukavemet, vahdet ve kesret muammasını çözmeye çalışmak da bir ızdırap vesilesidir. Bahtsızlığın bir başka veçesi, düçar olunan bu ızdıraplardır. Fakat maddeden geçmenin, masivadan tecerrüdün başka yolu da yoktur. Şair, Allah aşkıyla ve ondan ayrı olmanın elemiyle yanıyor, kanlı gözyaşları döküyor. Kan, maddedir. Gözden kanlı yaş gelmesi, maddeden arınmak manasına gelir. Lakin bu yetmemekte, Allah'ın, aşığın gönlünde tecellisi gerçekleşmemektedir. Figanın asıl sebebi bu olmalıdır. Önceki beyitlerde olduğu gibi, burada da yine aşk ateşinin kifayetsizliği, aşığın kesretten kurtulamaması, niyete ve çabaya rağmen maksada erişememe şikayet sebebidir. Ancak şairin efkanı bir yönüyle bu akameti açıklamamız için ipuçları vermektedir. Zira feryat, maddi acının galip gelip gönülden bir şey almasına mani olmak, maddi acıyı kovmak içindir. Öyleyse feryadın varlığı hala maddeyle cederleştiğinin işaretidir. Aşk derdiyle subha dek feryat, bülbülün mesleğidir. Bülbül güle aşıktır, gül ise kesrettir. Hak aşıklarının vahdete ermelerinin bir zeban olması gerekir. Aşkın kemal mertebesinde kal yok, hal vardır. Bu yüzden güle yani kesrete aşık olan bülbül, velvele koparırken vahdete vurulan pervane, sessiz sedasız kendini şemde mahveder. Aşığın kendi gayretiyle kesretten kurtulamadığı, bahta müracaatıyla da anlaşılmaktadır. Bahtı uyandırmak insanın iradesinde değildir. Şikayet edilen kara bahtın gece olduğu düşünülürse, talep edilen baht uyanıklığı sabahtır ve sabah bir dıştan aydınlanmadır. Güneş doğunca karanlıklar dağılacak, hakikat aşikar olacaktır. Tasavvufta subh tecellinin zuhurudur. Şair kendi gayretiyle ulaşamadığı böyle bir masariyeti Allah'tan istemekte, bunun için bahtının açılmasını niyaz etmektedir. Efendim bilindiği üzere fuzuli lafzı hem lüzumsuz hem de fazıl manasınadır. Şair mahlasındaki bu tasavvurunu zaman zaman beyitlerinde de gösterir ve aynı zamanda hem müspet hem menfi yollara imkan hazırlar. Nitekim efkanın halkı uyandırması seher vakti mazmunu ile birleşince sabah ezanını tedayi ettirir. Uyandırır manasına uyarır sözü bil intizam kullanılmıştır. Aşık sabaha kadar uyumamıştır. Uyanıklık, düşünmek, görmek ve fark etmektir. Halk uykudadır, uykuysa gaflet halidir. Şair, bir aşk eri olarak çilesi, cehdi, zikriyle halkın dikkatini celbetmiş, bu halleriyle ezanın hakka daveti gibi halkı uyararak hakikate yöneltmiştir, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler programında Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin
Üçüncü

Beytinin şerhini sizlere naklettik. Şevbi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Ali Yurt Gezen hocamız şerhini yapmış, bizler de sizlere nakletmeye çalıştık efendim. Fuzuli'nin, Musammat Gazeli'nin şerhlerini yapıyorduk biliyorsunuz. Dördüncü beytinin şerhiyle huzurlarınızdayız. Beytimizi isterseniz zikredelim. Gamım pinhan tutardım ben, dediler yare kıl ruşen. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Ben aşk yüzünden çektiğim ızdırabımı gizliyordum. Sevgiliye bunu açıkla dediler. Aşkımı ve bu uğurda çektiklerimi söylesem, bilmiyorum o vefasız sevgili inanır mı, inanmaz mı? Evet, bakalım Ali Yurt Gezen hocamız bu beyti hem zahiri hem batını nasıl şerh etmiş? Divan şiirinin tasavvufa göre şerh edilip edilmeyeceği meselesi bilhassa yeni şarihleri bir hayli uğraştırıyor. Daha doğrusu bütün şiirlerin tasavvuf zaviyesinden ele alınmasına karşı çıkıyor ve bunun böyle olmadığı yahut olmaması gerektiği izaha çalışılıyor. Bu maksatla dini veya tasavvufi hassasiyetleri yeterli bulunmayan şairlerin adları zikrediliyor, din dışı bir sahayı hususen konu alan metinler belirleniyor, tasavvufi izah için olması gereken bazı şartlar sıralanıyor. Bunlar doğru tespitler ama maksat ve istikametini alenen, la dini olarak ilan etse bile bir şairin yahut şiirin tasavvufla irtibatsızlığını ispata yetmez. Zira dini, tasavvufi olan, olmayan ayrımı modern zamanların bölmeli kafa yapısının bir tezahürüdür. Şair farkında olsun olmasın, yaşadığı atmosferin terkibinde din ve tasavvuf unsurları hakimdir. Tasavvuf, divan şiirini meydana getiren anlayışın iliklerine işlemiştir. Şairin niyeti veya maksadı bu keyfiyeti değiştirmez. Dolayısıyla elbette her şiiri tasavvuf prensipleriyle şerh etmeye kalkışmak mümkün değildir. Ama şerhlerde tasavvuftan büsbütün imtina da doğru değildir. Esasen kolay tefrik edilemeyen bu iç içelik, mecaz hakikat, dünya ukba tasniflerinde de vardır ve Müslüman mantığı hep mecazı hakikate, dünyayı ebedi aleme göre düzenlemiştir. Mecaz yahut dünya, hakikate ve ebedi olana geçiş için vesile kılınır. İtibar, önem ve manasını bu münasebetle kazanır. Dünyaya ait bir meseleyi maverai bağlantılardan koparır, onu sadece bu dünya içinde tutarsanız şerh ve izah edemezsiniz, diyor Ali Yurt Gezen hocamız beytin girişinde. Divan edebiyatındaki mecazi sevgilinin münakaşa konusu olmasının sebebi budur. Belli güzellik unsurları verilen mecazi sevgilinin tasavvuru mümkün olmayan müteali bir varlığın idrakine vesile kılındığını hesaba katmaz isek, fiziki hususiyetlerin bu dünyadaki güzellere neden benzemediğini, neden hep aynı vasıfları taşıdığını, neden tek olduğunu, cinsiyetini tartışır dururuz da bir arpa boyu yol alamayız. Bu izaheti şunun için yaptık. Fuzuli'nin az önce zikrettiğimiz beytinde sevgilinin vefasızlığı öne çıkarılmış. Aslında vefasızlık, yani sevgilinin aşığa iltifat etmemesi, onu yok sayması, onun derdini anlamaması, aşıkların enfüsi bir tespitidir. Meseleye maşuk açısından bakıldığında, vefasızlık gibi anlaşılan tavrın bir zaruret olduğu görülür. Zira sevgili tektir. Binlerce aşık arasında kimin gerçekten aşık olduğunu anlaması, onların cevr-ü cefaya mukavemetiyle alakalıdır. İşin bu tarafına daha sonra döneceğiz. Bu noktada sevgili neden tektir sualine, onu hakiki sevgiliyle irtibatlandırmadan cevap bulunamayacağına işaret edelim. Demek ki şair tamamen mecazi bir güzeli anlatmayı murad etse dahi, bu sevgilinin yeganeliğinden dem vurduğu an dini tasavvufi bir kabulü de benimsemiş olacaktır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız. Beytimize tekrar dönelim.

Tekrar edelim beytimizi. Gamım pinhan tutardım ben, dediler yâre kıl ruşen. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Efendim, Gazel'in bu beytinde Fuzuli, aşk ızdırabını gizlediğini, dışa vurmadığını, bu sebeple sevgilinin kendisini aşık sanmadığını söyleyerek ikinci beytteki yakınmasına benzer bir şikayette bulunuyor. Ona aşkını görünür hale getir diyorlar. Bu tavsiyelere ve aşkını ifade düşüncesine rağmen şair sevgilinin kendisine inanıp inanmayacağından emin değildir. Beyt, pinhan tutmak ve ruşen kılmak tezadı üzerine kurulmuştur. Pinhan tutmak, saklayıp gizleyerek bir şeyi görünmez hale koymak demektir. Aşk gamı gönüldedir. Siyah bir göğsün arkasında olduğundan gönül görünmez. Gönlü görünür kılmak için sineyi yakmak, teni yok etmek gerekir. Bağrın erimesi canın yanmasına bağlıdır, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Şiirin tamamına hakim olan mum mazmunuyla buna bağlı karanlık bir fon ve aydınlatma arzusu burada da karşımıza çıkıyor. Mum yanmadıkça erimez. Karanlık dağılmaz ve var olduğu iddia edilen şeyler hep pinhan kalır. Öte yandan gam pinhan tutabildiğine göre ateşsiz ve dumansızdır. Yanmayan bir gönlün gamıdır. Böyle bir gam da, bunun kaynağı olan aşk da su götürür. Zira aşk ile müşk gizlenmez. Müşk veya misk güzel kokusuyla kendini ele verir. Aşk da böyledir. Verdiği keder, kaygı ve elem sebebiyle aşık ah çeker, gözyaşı döker. Ah ve gözyaşı gammazdır. Gönüldeki gamı açığa çıkarır. Bu sebepledir ki sevgilinin vefasızlığından şikayet eden aşığa gamını ruşen kıl övdü veriliyor. Ruşen kılmak bir şeyi aydınlatarak görünür hale getirmek manasındadır. Gönülde ateşli bir gam olsaydı zaten ruşen olacaktı. Şu halde bu tavsiye gönlündeki aşkı alevlendir, aşkının şiddetini artır demektir. Böylelikle aşığın gam ve kedere düçar olması, bunların da dışarıdan fark edilmesi söz konusudur. Aşkın artması, şiddetlenmesi, aşk ateşinin aşığın gönlünü ruşen edecek kadar alevlenmesi ise sevgilinin cefasıyla mümkündür. Bunun içindir ki sevgililer cevrederler. Gerçek aşıkların onların vefasızlığından şikayete hakkı yoktur. Fuzuli hem sevgilinin vefasızlığından yakınıyor, hem aşkını hal ile ishar etmek yerine kal ile anlatmayı düşünüyor. Oysa aşk söz ile ifade edilemez. Hem sevgili karşısında aşık söz söylemeye mecal bulamadığı için, hem aşkın kemal mertebesinde artık söylenecek söz kalmadığı için aşk anlatılamaz. Dil ile ikrar edilen fakat kalp ile tasdiki şüpheli bir aşka elbette sevgilinin iltifatı olmaz. Sevgilinin istinasını vefasızlık olarak görmekle aşık, ateşsizliğine dışarıdan bahane aramaktadır. Kaldı ki aşık olunan güzelin cevrinde ısrarı, henüz alevlenmemiş bir aşkın istikbalde aşığın gönlünü tutuşturup aydınlatması ihtimalini yaşatır. Nihayet sevgili güzeldir ve vefasızlık güzelliğin şanındandır. Öyleyse aşığın olan Allah'tan değil diğer insanlardan gizleniyor. Bu da iki hale işaret eder. Birincisi, halkın kınamasından korkuluyor olabilir. Aşk gönlün ve ruhun akla galebesidir. Aşıklar diğer insanların yaşayamadığı halleri yaşarlar. Bazen cezbeye kapılır, bazen ayrılık acısıyla feryat eder, bazen müşahede ettikleri güzelliklerle mest olurlar. Bu yüzden aşık aynı zamanda mecnundur. Aykırı tavırları, akıl ölçülerine sığmayan davranışları yüzünden halk tarafından kınanır, ayıplanır, hatta taşa tutulurlar. Aşığın halk nazarında rezil rüsva olmamak için aşkını gizlemesi,

hem aşkının yetersizliğinin hem de hala akıl ve dünya bağlarından kurtulamadığının işaretidir. İkinci olarak pinhan tutma çabası doğrudan doğruya aşkın zayıflığına delalet eder. Nasıl şarap içen sarhoş olur ve halini gizleyemezse, aşık da öyledir. Aşk şarabını kana kana içenler, isteseler de aşklarını pinhan tutamazlar. Sarhoş kendinde ise şarap içtiğini etrafa belli etmiyorsa sarhoş değildir. Sarhoşluğunun akıbeti de, aşkın kemal mertebesi de rüsvalıktır. Her iki halde de şairin aşkının yetersizliğinden şikayet ettiği anlaşılır. Şairin bu probleme gerekçe gösterdiği, sevgilinin vefasızlığı ve çözüm için düşündüğü söz ile izah yolu, tasavvufi açıdan yorumlanırsa, aşk kifayetsizliğinin hakiki sebepleri anlaşılır. Evvela bir vefa sıfatının sevgili olarak Allahü Teala kastedildiğinde lügat manasına kullanılmayacağını belirtelim. Allahü Teala hiçbir kayıtla bağlı olmadığı, alemlerden müstani ve müberra olduğu için bir vefadır. Aşıklarına karşı la kayıttır. Onlara istina yüzünü gösterir, cevreder, naz eder. İstina, cevr ve naz, vahdetin kesret halinde tecellisidir. Asıl vefa insandan beklenir. Onun elest meclisindeki ahdine sadık olması istenir. İnsan bu kesret aleminde vahdeti bulacak, mecazda kalmayıp hakikate koşacaktır. İmtihan budur ve imtihanla mihnet aynı kökten gelir. Kaldı ki bu imtihan sürecinde mihnet gibi görünen istina ve la kaydilik aşığı daha çok aşık etmek, onu kemale erdirmek suretiyle vuslatı çabuklaştıran bir nimet gibi de görülebilir. Mesele bunu böyle idrak edebilecek kalptedir. Allah aşkı ezelde bütün insanların kalbine yazılmıştır. Kalpten masiva çıkarılmazsa mutlak sevgili orada tecelli etmez. Nefsi yenmek, maddeyi aşmak, kesretten geçip vahdete erişmek yolunda kul kendine düşeni yapmaz, bu mahrumiyeti Allah'tan bilir, onun bir vefa olduğunu söyler. Halbuki hakiki aşık şikayet etmez. Sevgiliden gelen nimete de, cefaya da aynı gözle bakar, aşkının gerektirdiği her şeyi tereddütsüz yapar. Beyitte bilhassa hissettirilen şüphe, şikayet ve tereddütle ilahi aşkın yetersizlik derecesi anlatılmak istenmiştir. Aynı eksiklik, desem ifadesiyle de gösterilmektedir kıymetli dinleyenler. Allah'a bize bizden yakın olan yegane varlığa derdimizi anlatmak için zaten söze ihtiyaç yoktur. Esasen hakiki aşığın şiarı susmaktır. Aşık bir makama erişir ki artık orada söz söylenmez, dil onu anlatmaktan acizdir. Aşık ben dahi diyemez. Çünkü bir kendisi bir de hak olunca netice ikiliğe varır. Beyt'te asıl anlatılmak istenen kıymetli dinleyenler bu ikiliğin hala aşılmamış olmasıdır. Aşık bu çıkmazda yardım diliyor. Bir vefa sitemi bunun için. Daha çok gam, daha çok ızdırap gelmeli ki can yansın, gönül Allahü Teala'nın tecellisiyle ruşen olsun ve aşık maşuk ikiliği son bulsun, diyor şerhinde Ali Yurtgezen hocamız kıymetli dinleyenler. Bugün Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 4. beytinin şerhini sizlerle paylaştık. Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl ruşen, desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı beytinin şerhini sizlerle paylaştık efendim, istifade ettik, Allah razı olsun. Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 5. beytinin şerhini inşallah sizlerle paylaşacağız efendim.

Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Yüzünün gülüne karşı gözümden kanlı yaşlar dökülür. Sevgilim, bu gül mevsimidir. Akarsular elbette bulanır. Ruhsar hem yanak hem de yüz çehre manalarına kullanılır. Yanak, rengi, kokusu, güzelliği sebebiyle güle teşbih edilir. Ancak gül-i ruhsar terkibinde yine gül-yanak müşabeheti esas olmakla birlikte ruhsar daha ziyade çehre veya yüz manasınadır. Yüzünün gülü ile kastedilen elbette yanaktır ama bu ifade yüzün bir bahçe gibi düşünüldüğünü, yanakların da bu bahçenin gülleri olduğunu anlatır. Zaten beytin tamamında bir bahar manzarası vardır. Kaldı ki gül mevsimi bahardır. Baharda güller açar, sular sel olup çağlar. Divan edebiyatındaki aşık-maşuk münasebetinin bazı veçeleri bu bahar manzarası içinde gül ve akarsu mazmunlarının bütün tedaileriyle hatırlatılmak istenmiştir. Bahar, aşıkların bayramıdır. Hayali ile avundukları sevgiliyi ancak baharda görebilirler. Öte yandan sevgilinin yüzünü görmek, aşığın heyecanının doruğa çıkması, aşıkların adeta aşktan delirmesi demektir. Bahar, vücutta kan deveranının tebettül zamanıdır. Vücutta kan gürleşir, beyne fazla ve tazikli kan gitmesi bir nevi deliliğe yahut cinnete yol açar. Eski tıbba göre baharda kan aldırmak bazı hastalıklar yanında geçici deliliği de önlemek içindir. Yine bahar mevsiminde cinnet geçirenleri akarsu kıyılarına götürüp suya baktırmakla onların teskin olacağına inanılır. Su akar, deli bakar tabiri meşhurdur. Aşığın kanlı gözyaşlarını boz bulanık akan bir sele benzetmesi, sevgiliye mülaki olmakla yaşadığı delirme haline nasıl çare bulduğunu da anlatır. Gözyaşından mürekkep seli seyretmekte yahut bünyesindeki fazla kanı kanlı gözyaşıyla dışarı atmaktadır. Bütün bunların ötesinde şairin asıl anlatmak istediği ise çok ağlayarak sükunet bulabildiğidir. Ağlamak insanı teskin eder, rahatlatır. Diğer taraftan gül bol su verilerek yetiştirilir. Aşık kanlı gözyaşlarını akıtarak sevgilinin yüzündeki gülleri yetiştirmektedir. Gül, güzelliğin sembolü olduğuna göre bu durumu aşığın gözyaşıyla yani meyil ve alakasıyla sevgilinin güzelliğine vücut vermesi şeklinde anlamak gerekir. Bu dahi gönül kimi severse güzel odur hakikatinin ifadesidir. Gülü doğrudan doğruya yanak olarak almamız halinde de aynı izah geçerlidir. Çünkü yanak yer yer kızıllıklar gösteren latif bir uzuvdur. Kırmızılıkları itibariyle gül veya kana letafeti yani şeffaflığı itibariyle de suya teşbih edilir. Başka bir söyleyişle bir güzellik unsuru olan yanak zaten su ve kandan ibarettir. Aşığın gözyaşındaki kanlı su sevgilinin yanağının yahut güzelliğinin müvellidi, yegane varlık sebebidir. Bir inanışa göre gül aslında beyazdır. Bülbülün kanı üzerine aka aka zamanla kırmızılaşmış, güzelleşmiştir. Sevgilinin güle benzeyen yanağındaki kızıllığın sebebi de aşığın döktüğü kanlı gözyaşıdır. Burada yanaktaki kırmızılığın bir canlılık ve zindelik alameti olduğu düşünülürse, aşığın kanının sevgiliye hayat verdiği de söylenebilir. Efendim, beytin ilk bakışta görülen ve az önce izaha çalıştığımız teferruatı, aşığın gözyaşıyla bahar seli münasebetine dayanan bir umumi çerçeve içindedir. Gözyaşı sel benzerliği üzerine kurulup bu umumi çerçeve şunu anlatır. Nasıl bahar dolayısıyla suların

sel olup boz bulanık akması tabii ise bahara benzeyen sevgilinin güzelliğinden dolayı aşığın gözyaşlarının çağlayıp sel olması da tabiidir. Bahar seli gibi akması aşığın gözyaşlarının çokluğuna ve sürekliliğine işarettir. Nitekim kanlı gözyaşı terkibi de buna delalet eder. Çok ve devamlı ağlayanın gözleri kızarır, gözünün beyazı kanlanır. Böylece uğrunda gözyaşı dökülenin her zaman hatırda tutulduğu, bir an dahi unutulmadığı, hasretin ve iştiyakin şiddeti ifade edilmiş olur ki, beyitte zahiren anlatılmak istenenin hülasası da budur. İkinci mısrada sevgili yerine Habib kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Habib, mahbub, muhib ve muhabbet kelimeleri hub kökündendir. Hubba lügatlerde muhtelif manalar verilmiştir. Bunlardan biri de su damlası veya su habbesidir. Habab'ın su kabarcığı olduğu malumdur. Buradan hareketle şiddetli yağmurlarla sel sularının kabarmasına veya taşkınlığına mahabbet denilmiş. Bu hale müşabehetinden dolayı da mahbubun didarına iştiyak duyulması, zamanında kalbin galeyana gelip coşması mahabbet kelimesiyle anlatılmıştır. Bu mana beyitteki boz bulanık sel sularının aktığı bahar manzarasıyla aşığın sevgilisini görünce yaşadığı ve kanlı gözyaşlarının çağlamasına sebep olan duygu kesafetini birleştirir. Gül, su, habib, faslı gül kavramları beytin batınına yol bulmamız için hususen kullanılmıştır. Zira bu kelimelerin mazmunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizin payesi Habibullah'tır. Nerede Habib kelimesi geçse bunun mazmunu Efendimiz olur. Gül dahi Peygamber-i Zişan'ın sembolüdür. Gülün kokusunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına inanılır. Yunus, gül Muhammed teridir der. Halk arasında gül koklamak sevap sayılır. Gül koklandığında bilhassa mevlid törenlerinde gül yağı yahut gül suyu ikram edildiğinde salatü selam getirilmesi bundandır. Gül, baharın müjdecisi, habercisidir. Baharsa daha sonra izah edileceği üzere İslam'dır. Resul-i Ekrem, İslamiyet'i getiren, tebliğ eden, beşeriyete İslam'ı haber verendir. Nihayet gül, tıpkı Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir lütfi ilahidir. Nitekim Nemrud'un ateşi İbrahim'e gül bahçesi yapılmıştır. Gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu, Habibim faslı güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Efendim bu hafta Aşkın Sözler programında Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin bu beytini, şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Haftaya yine bu beytin, 5. beytin şerhinin devamıyla huzurlarınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.

0: Ana Haber Bülteni'nin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi. Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü bünyesindeki kent güvenlik yönetim sistemine bağlı 35 bin kamera 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı. Merkezde görevli polis ekipleri drone ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri yerinde inceledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi. Emek ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden, ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Alın teriyle yükselen her değerin ülkenin yarınlarını inşa eden güçlü bir temel olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sunduğu bildirildi. İran devlet medyası, İran son teklifini Pakistanlı arabulucularla Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberinde, İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti ifadelerine yer verildi. Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti. İran basınında yer alan haberde Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından, küresel Sumut filosunda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Sözcü Keçeli, küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve 3. ülke uyruklu bazı katılımcıların özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir ifadelerini kullandı. Filistin'e destek platformu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail ordusunun saldırısını protesto etti. Cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önünde toplanan grup, Sumut yoluna devam edecek ve Sumut saldırı

altında yazılı pankartlar açtı. Grup adına basın açıklaması yapan Filistin'e destek platformu Fatih temsilcisi avukat Habib Bozkurt, İsrail'in hukuk tanımayan eylemlerine karşı toplumun sessiz kalmaması ve ortak bir tutum alması gerektiğini belirtti. Basın açıklamasından sonra konuşan Filistin'e destek platformu başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de, küresel insanlık ve vicdan adına çocuklara mama götürebilmek, annelerin gözyaşını dindirebilmek, Gazze'deki su ihtiyacını az da olsa dindirebilmek için yola çıkan filodaki yaklaşık 190 ülkeden 1000'den fazla katılımcıya hukuksuzca saldırıp aktivistleri alıkoyan İsrail'in karşısında olduklarını vurguladı. Dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen Siyonizm dursun diye, dünya yeniden bir barış şemsiyesi altında huzur içerisinde yaşasın diyenler olarak buradayız ifadesini kullanan Kabaktepe, alıkonulan ve aralarında 20 Türk'ün de bulunduğu aktivistlerin akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceğini hatırlatarak Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti. İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve hayati insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunun 2026 bahar misyonundaki bazı teknelere saldıran İsrail ordusunu protesto etmek için İspanya'nın farklı kentlerinde gösteriler yapıldı. Madrid, Barcelona, Bilbao, Malaga, Vigo, San Sebastian ve Zaragoza gibi birçok İspanyol kentinde meydanlara inen yüzlerce kişi küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıdan ötürü İsrail'i protesto etti. Katil İsrail, İsrail'in soykırımını durdurun, yaşasın Filistin sloganları atan kalabalıklar, İspanya hükümetine ve uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma ve küresel Sumut filosunu koruma çağrısı yaptı. Barcelona Belediye Meclisi, İsrail ordusunun uluslararası sularda küresel Sumut filosuna saldırısını kınayan karar aldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçaklarının gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda yukarı Nebatiye beldesinde 2, Kefer Rumman beldesinde ise 5 kişi hayatını kaybetti. Yukarı Nebatiye'deki saldırıda 10 kişi de yaralandı. Öğle saatlerinde ise Ayn Bial beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi Sur kentindeki hastaneye kaldırıldı. Burç Kalavay beldesinde bir kişi İsrail saldırısında hayatını kaybederken Deir Kanun Ras Ayn beldesine hedef alan saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan KU idaresindeki yolcu otobüsü Bandırma Çanakkale Karayolu'nun Külefli Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada otobüsteki yolcular NA, EK ve KC sert olay yerinde hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Kamerun Bandıralı Ninova isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemideki biri Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması halat atar roketlerle yapıldı. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel teker teker kıyıya ulaştırıldı. Elinde Türk bayrağı bulunan son personelin de kıyıya getirilmesiyle tahliye çalışması tamamlandı. Mürettebat sahilde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. Adana'da bir otomobilin bagajındaki çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobili Merkez Sarıçam ilçesine durdurarak arama yaptı. Aracın bagajındaki çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Polis ele geçirilen esrarla ilgili MUZD ve SU'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye

0: edilen zanlılardan M.U. ve Z.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 8-17, Bursa 5-19, Edirne 7-22, Kocaeli 7-18, Çanakkale 9-19, Balıkesir 4-19 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 11-24, Aydın 13-27, Manisa 9-23, Denizli 13-26, Muğla 10-25, Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 15-27, Isparta 10-23, Mersin 18-25, Kahramanmaraş 11-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 6-19, Konya 9-21, Kayseri 4-20, Sivas 2-18, Eskişehir 4-20, Nevşehir 5-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 11-13, Rize 10-14, Samsun 9-13, Ordu 11-14, Giresun 11-14, Zonguldak 6-13 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 1-16, Erzincan 3-21, Malatya 8-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars -1-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 10-24, Diyarbakır 9-23, Şanlıurfa 14-26, Gaziantep 11-25, Mardin 12-21 ve Siirt 10-22 derece.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Yarım çay. Kitaplarını koltuğuna sıkıştırmış, derse yetişmek için aceleyle yürüyordu. Her gece erken uyanmak için söz verse de yatağın sıcaklığı hep galip geliyordu. Kıraathanenin önündeki durağa ulaştığında yine nefes nefese kalmıştı. Otobüse her gün buradan binerdi. Beklerkense kıraathanenin önünde oturan ihtiyar adamı izliyordu. Onu seyretmek adına bazı günler birkaç otobüsü es geçer, hatta kimi dersleri kaçırırdı. Bu adam hiçbir gün sektirmeden aynı yerde oturur, aydınlık bakışlarıyla etrafı seyrederdi. Sık sık ayak uçlarına bakar, belli aralıklarla sakallarını tarardı. Sonra başını göğe kaldırır, bir süre keşifte bulunduktan sonra tekrar yere düşürürdü. Yanında duran semaverde çayı eksik olmazdı. Kaşığın boynuna kadar yarım çay doldurur ve sessizce beklerdi. Bu sahneyi defalarca tekrarlamasına rağmen o çayı soğutmadan içtiği çok az kişi tarafından görülmüştü. Görenler kendilerini nasipli kullardan sayardı. Onu ise bu adamı dakikalarca oturup seyretmeye zorlayan şey oturuşundaki zarafet mi yahut yalnız bıraktığı çayın karanlığı mı bilmiyordu. Asırlar önce orada unutulup kalmış bir derviş gibiydi. Mürşidinden uzun süre ayrı kalmış, hasret dolu bir hizmetkardı belki de. Uygun bir zamanını bulup onunla tanışmalıydı. Yine böyle bir gündü. Diğer günlerden tek farkı, durakta pek fazla yolcunun olmamasıydı. Yaşlı adam her günkü ahengiyle oturuyordu. Bir çocuk kadar saf, temiz ve güzel. Yıllardır burada serpilmekte olan bir çınarın insanlaşmış, dillenmiş hali gibi. Cesaretini toplayıp yaklaştı. Yaşlı adam onu önceden fark etmiş olacak ki titrek elleriyle yanındaki tabureye oturmasını işaret etti. İtiraz etmedi. Heyecanını yalancı bir tebessüm marifetiyle gizledi. Oturdu sonra. Dizlerini bitiştirdi, kitaplarına yaslanıp bir şeyler söylemesini bekledi. Ses yoktu. Sehpanın altından bir bardak çıkaran kuru tenli adam açık bir çay doldurarak önüne sürdü. Genç çocuk çayını karıştırırken o sakallarını taramayı sürdürdü. Çayını yarıladığında hala tek kelime etmemişlerdi. Yakından çok daha heybetli göründüğüne kanaat getirdi. Delikanlı son yudumu aldığında o çayına hala dokunmamıştı. Baktı ki olmayacak, ben kendime bir çay daha doldurayım diyerek anlık bir cesaretle doğruldu. Yaşlı adam buna izin vermeyip kendisi doldurup verdi. Eline aldığı çay bardağını sıktı. Belli ki soğuyup soğumadığına bakıyordu. Soğuduğuna kanaat getirdikten sonra bir yudum da içip bitirdi. Çayı dolduruşu, soğumasını beklemesi, ardından bir kaldırışta içip yeniden tazelemesi defalarca tekrarlandı sonra. Merakı arttıkça kendi kendine söyleniyordu. Sürekli burada oturuyor. Neden çayı içeriden söylemiyordu, her gün kendisi demliyor? Neden soğutarak içiyor? Gördüğüm diğer ihtiyarlardan neden daha yorgun? Göz aklarındaki kırmızı çizgiler de neyin nesi? Bunca vakit geçirmesine rağmen neden bir kelime etmedik? Bu düşünceler içerisindeyken yaşlı adam her zamanki tavrıyla başını kaldırıp gökyüzünü izledi. Semaverin ateşini kıstı sonra. Başını uzatıp içerideki çaycıya uzunca baktı. Kalın bıyıklı adam, "Tamam baba," dedi. Ağır ağır yerinden kalktı. Yaz kış üzerinden çıkarmadığı paltosunu düzeltip yürüyordu ki ezan sesi yükselmeye başladı. O, ufak adımlarla uzaklaşırken şaşkın delikanlının payına okulun yolunu tutmak kalmıştı. Tüm günü onu düşünerek geçti. Rüyalarında diri sakallarıyla yakışıklı bir genç halini almış olan bu adamı gördü. Ona tebessüm ediyor, eliyle göstererek yaklaşmasını istiyordu. Tam yaklaşıyordu ki yere kapaklanıyorlardı birlikte. Günlerce uyudu, uyandı, aynı rüyayı tekrar tekrar gördü. Aradan 2 hafta geçmişti. Kıraathaneye geldiğinde kimseyi göremedi. Yaşlı adam da yoktu. Çaycı kasanın başına geçmiş demlikleri temizliyordu. Tezgahın önüne gelerek, "Merhaba ağabey, burada oturan biri vardı, sürekli çay içiyordu. Hani böyle konuşmuyordu, nasıl tarif etsem bilmiyorum ki.

Sonra duayı İmam Efendi bizim evde yaptı. Bir de yemek verdik, amel defterinde bulunsun. Fazla söz etmedi genç çocuk. Takati kalmamıştı konuşmaya. Ellerini önünde birleştirdi. Sıcak çay ha, dedi kendi kendine. Sıcak çay. Sıcak ve yarım bir çay. Özlem dolu bakışlarının nedenini şimdi anlıyordu. Kendi kendine mırıldanarak okulun yolunu tuttu. Çayı soğutarak içişinden belliydi hep. Birilerini beklediği.

Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hazreti Mevlana'dan özlü sözler.
1: Fıtrat. Allah kimin ruhuna mihenk korsa ancak o kişi yakini şüpheden ayırt edebilir. Gönül seni gönül ehlinin diyarına, ten seni su ve çamur hapsine çeker. Bu tatlı suyla tuzlu su damar damardır. Halk arasında sur üfleninceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur. Baharların tesiriyle taş yeşirir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu

gördün mü? Hünerler ve huylar kıyamet günü çeyiz gibi sahibine döner. Uykudan sonra da hünerler ve huylar yine koşa koşa sahibine döner. Yıllarca gönüller yırtan, kalplere elem veren taş oldun. Bir tecrübe et, bir zaman da toprak ol. Allah miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı. Koku duyan için yarattı, koku almayan için değil. Alelade otlar 2 ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül ancak 1 yılda yetişir, gül verir. Önce şunu duy ki bu muhtelif halkın canları da eliften ya'ya kadar olan harfler gibi muhteliftir. Hakikatte bazı ruhlar bundan önce de dünyaya gelmeden de ayıplıydı. Fakat ana rahminde olduğu için hali halka gizliydi. Asil olmayan, asil olmayanları çekmektedir. Bakiler de bakilerden sarhoş olmakta. Cehennem ehli olanlar, cehennem ehli olanları cezbeder. Nura mensup olanlar ancak nura mensup olanları ister. Temiz şeyler temizlere aittir, pisler de pis şeylere. Kendine gel. Koku satanların tablolarına bak. Her cinsi kendi cinsinin yanına koyarlar. Cinsleri kendi cinsleriyle karıştırır. Bu uygunluktan bir güzellik, bir süs meydana getirirler. Fakat mercimek şeker arasına karışırsa onları birer birer ayırırlar. Tablalar kırıldı, canlar döküldü de iyiyi kötüye birbirine karıştırdılar. Allah bu taneleri ayırıp tabağa koysunlar diye kitaplar verdi, peygamberler gönderdi. Batılları ne cezbedebilir? Ancak batıl. Tembellere ne hoş gelir? Tembellik. Çünkü her cins kendi cinsine çeker. Öküz nasıl olur da erkek aslana yüz tutar? Yarasa güneşi göremez. Görüyorum dese bile gördüğü güneş değildir. Sana padişahların sövmesi, vurması, sapıkların övmesinden daha iyidir. Padişahların tokadını ye de aşağılık kişilerin balını yeme. Bu suretler er olanların ikbali yüzünden sen de bir er ol. Zaten yaratılışta olan üstünlük, çalışıp çabalama, düşünüp taşınmayla elde edilen üstünlükten elbette iyidir. Sen söyle, Allah vergisi mi daha iyi yoksa topal eşeğin rahvan atı taklidi mi? Sen nasıl ululuğa aşıksan, bir sanatkar da mesela demirciliğe aşıktır. Herkesi bir iş için yetiştirmişler, gönlüne o işin meylini vermişlerdir. Gönülde bir meyil olmadıkça el, ayak nasıl hareket eder? Su, rüzgar olmadıkça çerçöp nasıl akar, savrulur? Kendinde göğe doğru çıkmaya bir meyil gördün mü, hüma kuşu gibi devlet kanadın hemen aç. Fakat kendinde yeryüzüne bir meyil gördün mü, feryat et, ağlayıp inlemeyi hiç bırakma. Takdirin hürmetine itiraz edip de boş boğazlıkta bulunma. Tavşana tavşan kulağı münasiptir. Uzuvlarla bedenler tam uyumludur. Huylarla canlar tam birbirine denktir. Ruha münasip olan her vasıf şüphe yok ki tam yerli yerinde tam uygun olarak halk eden Allah'tır. Peygamberler dediler ki, evet, Allah çekilip kurtulmaya imkan bulunmayan sıfatlar yaratmıştır. Fakat arizi sıfatlar da yarattık ki onları terk etmek mümkündür. Herkesin nefretini kazanan kişi o sıfatları terk eder, huylarından vazgeçerse herkesin sevgisini kazanır, herkes ondan razı olur. Taşa altın ol demek beyhudedir. Ama bakıra altın ol dersen yeri var. Bakır pekala altın olabilir. Kuma toprak ol dersen acizdir, toprak olamaz. Fakat toprağa balçık ol dersen bu söz yerindedir, toprak balçık olabilir. Alemde her şey bir şeyi çekmektedir. Küfür kafiri, doğruluk doğru yola götüreni, kehribar da vardır, mıknatıs da. Sen demir de olsan, saman çöpü de olsan elbette bir tuzağa düşersin. Demirsen seni bir mıknatıs kapar, yok saman çöpüysen kehribara tutulur, ona gidersin. İyi kişilerle dost olmayan elbette kötülerin yanında yer alır, onlara komşu olur. Hazreti İsa ve Hazreti İdris meleklerle aynı cinsteler. Onun için gökyüzüne çıktılar. Kafirler şeytanlarla aynı cinstendir. Canları şeytanların şakirde olmuştur. Dikenliğin gıdası ateştir. Sarhoş dimağının gıdası da gül kokusu. Birleş bizce kötüdür. Pistir ama domuzla köpeğe şekerdir, helvadır. Zehirler tesirlerini yapıp dururlar ama

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Kuyruğu dik fare.

Hepimizin malumu olduğu üzere şer bildiğimiz şeyler hayır, hayır bildiğimiz şeylerse şer olabilmektedir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Düsturuyla hareket edenler her şeyi gerçekte var olduğu gibi görmeye en ehliyetli olanlarımızdır. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sinde anlattığı kuyruğu dik fare hikayesini hatırlamaya çalışın. Bu misal söylediklerimize en güzel delili teşkil etmez mi? Bir ormanda kuyruğu dik fare diye meşhur yaramaz mı yaramaz bir fare varmış. Bu farecik boyuna posuna bakmadan orman halkını rahatsız eder, muzurluk yapmadan duramazmış. Sonunda kuyruğu dik farenin yaptıkları orman hayvanlarının canına tak demiş. Ondan kurtulmaya karar vermişler. Kedi, ben ezelden beri onunla ve soyuyla düşmanım. Bu işi seve seve yaparım diyerek görevi üzerine almış. Böylece bir kedi fare oyunudur başlamış. Kedi kovalıyor, yaramaz fare de durmadan kaçıyormuş. Sonunda fare öyle bir yere gelmiş ki sığınacak, saklanacak hiçbir yer bulamamış. Koskoca ovada yalnızca bir inek bulunuyormuş. Kuyruğu dik fare çaresiz ovada yalnız otlayan ineğin yanına gelmiş. İnek kardeş, ne olur sakla beni diye yalvarmış ona. Her ne kadar ineğe de zamanında bir hınzırlık yapmış olsa da inek bu yalvarmalara dayanamamış. Peki demiş, arkama geç ve bekle. Fare ineğin arkasına geçince inek pisliğini farenin üzerine bırakıvermiş. Kedi fareyi ararken ineği görmüş, ona fareyi sormuşsa da nerede olduğuna dair inekten bir cevap alamamış. Kedi artık umutsuz bir şekilde eve dönmek üzereyken farenin inek pisliğinin içinde olmasına rağmen hala dik duran kuyruğunu fark etmiş. Onu o pisliğin içinden kuyruğundan çekip çıkarttığı gibi oracıkta parçalayıvermiş. Hazreti Mevlana bu hikayeyi Mesnevi'sinde anlattıktan sonra hikayeden üç sonuç çıkartıyor. Bir, üzerine her pislik atan senin düşmanın değildir. Seni pislikten her çıkartan da dostun değildir. Üçüncüsü de, madem boğazına kadar pisliğe gömülmüşsün, hala kuyruğu dik tutmanın ne manası var?

Hale misal olsun diye söylenmiş sözün esrarı aşk hallerinin tefsiridir. Kalplerimizi şerh şerh açıp yapılan şerhler ruhun kelimelerle misalidir. Tefsirler, misaller hikmete dairdir. Hikmetten alınan ders aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Mayıs 2026 ve 14 Zilkade 1447 günlerden Cuma son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma, hayırlı bir hafta temenni ederek başlayalım programımıza değerli dinleyenler. Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, İşçilerin Bayramı kutlu olsun diyerek başlayalım. Bugün gün içerisinde yani özellikle İstanbul çok yağışlı olduğu için işçiler çok fazla rağbet edemediler. Erken saatlerde efendim toplanacakları yerlere ulaşamadılar. Törenlerin bir kısmı daha geç saatlerde başlamış oldu. Son yıllarda malumunuz Taksim Meydanı'na izin verilmiyor işçi bayramı için, kutlamalar için. Bunun yerine İstanbul Valiliği her sene bir takım yerler gösteriyor. Mesela Kadıköy, Rıhtım gibi. Bu sene daha çok Anadolu yakasında gösteriler, daha doğrusu anmalar yapıldı. Bunun temel sebeplerinden birisi Taksim Meydanı'nın yine hafızalardaki yerini koruyor. 1977 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaylar meydana gelmişti 1 Mayıs 1977'de. O tarihten sonra bu 1 Mayıs kutlamaları hep sancılı olmuştur. Birileri hep karıştırmak istemiştir. Provokatörler hep devreye girer. Fitne ocakları yine 1 Mayıs fırsat bilerek halkı sokağa dökmek. Özellikle biliyorsunuz gezi olayları neticesinde de günlerce Taksim Meydanı işgal edilmişti. O tarihlerden sonra artık Taksim Meydanı gösteri ve toplanma amaçlı kullanılmıyor. Diyelim ve bugünkü yazılarımıza başlayalım. Abdülkadir Selvi şöyle demiş Hürriyet gazetesinde: Sumut Filos için ortak harekat planı. Terörist devleti İsrail uluslararası sularda insanlığın vicdanı olan Sumut Filos'una müdahale etti. İsrail bu korsanlığı yaparken Yunanistan'dan da destek aldığına şüphe yok. Sumut Filosu'nda 46 ülkeden 497 aktivist var. 56 vatandaşımız da aktivistler arasında yer alıyor. 20 vatandaşımız İsrail korsanları tarafından alıkonuldu. Alıkonulan aktivistler İsrail'e götürülüyor. Bu olaya ilk tepki veren ülke Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ablukasının devam ettiği sıralarda İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaptı. Ben de dışişleri ile temastaydım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gün boyu Sumut Filosu'nda vatandaşları bulunan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temas halindeydi. Aktivistlerin bulunduğu ülkelerle birlikte hareket edilmesi için çaba gösteriyordu. Hakan Fidan ve ekibi Filo'da vatandaşı bulunan ülkelerin tamamıyla temas kurdu. İsrail üzerinde etkisi olan ülkeler de devreye sokuldu. Türkiye elbette ki bireysel olarak yapacaklarını fazlasıyla yapacak. Çünkü bu bizim davamız. Filo'da vatandaşı olan diğer ülkelerle birlikte hareket edilmesi daha etkili olacak. Akşam saatlerine doğru bu çabanın olumlu sonuçları alınmaya başlandı. İsrail korsanlığını büyütürken İsrail'e karşı oluşan cephede genişliyor. Sumut Filosu ise daha Gazze'ye ulaşmadan Filistin davasına bu yönüyle büyük bir katkı yapıyor. Şimdi bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde, ki akşam saatleriydi, gece ise Sumut Filosu'nda vatandaş olan ülkelerden ortak açıklama geldi. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Brezilya, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler, Güney Afrika ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan küresel Sumut Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır denildi. Ortak açıklamada Türkiye'nin çabalarıyla yapıldı diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Şimdi bir petrol krizi var. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından başlayan kriz aslında derinleşmeye de başladı. Petrol fiyatları yükseldi. $110 üzerine çıktı varil fiyatı ve 2 haftalık galiba bir stoktan bahsediliyor. Ondan sonra eğer bir anlaşma olmazsa daha büyük krizlere gebe. Hele bir de Babülmendeb Boğazı da kapatılırsa iyice kriz derinleşmiş olacak. Şimdi bu konuyla ilgili Filiz Katman Star Gazetesi'ne demiş ki Kısa vadeli petrol şokunu azaltmak için her şeyi yapıyoruz. Bu açıklama Beyaz Saray kıdemli danışmanı Hassett tarafından yapıldı. Çünkü petrol fiyatı 120 dolara doğru gidiyor. Üstüne de çıkacak. The Economist kapağındaki başlıksa insanı düşündürüyor. Petrol fiyatları neden hala yeterince yüksek değil? Gelin petrol piyasaları ile ilgili neler olup bittiğine bir bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'ten çıkma kararı alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervinden 92,5 milyona kadar varil değişim teklifleri topluyor. Çünkü petrol talebinde de bir şeyler değişiyor. ABD'de ham petrol ve petrol ürünlerine olan talebin 2026 yılı Şubat ayında Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından ve bu daha başlangıç gibi görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl sermaye harcamaları için 725 milyar dolara kadar harcama yapmayı planladığı, öncelikle de yapay zeka veri merkezi ekipmanları için bu harcamanın yapılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Geçen yılki toplam küresel yarı iletken gelirinin yaklaşık 630 milyar dolar olduğu dikkate alınacak olursa, teknoloji tedarik eden çip endüstrisini harcama açısından geride bırakıyor deniyor. Durum bu olunca enerji talebinin geleceğe yeri hayal etmek pek de zor olmuyor. Peki petrol şokuna niye koşar adım gidiliyor? O noktada veriler konuşuyor. Kipler, Bloomberg raporları mevcut gün olarak 2 milyon varil üretim oranlarında İran'ın karada kalan ham petrol depolama kapasitesinin 12 ile 22 gün arasında bir zamanı kapsadığını öngörüyor. Çünkü ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürmesi nedeniyle ihracat dururken uydu verileri Hark Adası gibi yerlerde stoklarında hızla biriktiğini gösteriyor. Ancak FGE, Enerji Aspek Colombia, CGEP gibi firmalara göre İran'ın yüzer tankerler zorla kesintilere kadar dayanacağını belirtiyor. Kesin olan şu ki baskı hızla artıyor. Daha yüksek fiyatların İran'ın taviz vermeye zorlayacağı düşüncesiyle hareket eden Amerika, stok ve benzeri adımlarla enerjiyi güvence altına alma hamleleri yapıyor. İran'ın ise küresel ekonominin petrol kıtlığı altında önce çökmesi beklentisiyle petrol depoları dolana kadar günleri saydığı belirtiliyor. Yani herkes zamanı oynuyor. Bu stres testi ise tarihin en büyük enerji krizini yaşatıyor demiş Filiz Katman Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Petrol krizi Nilgün Tekfidan Gümüş'ün de gündemindeydi bugün Hürriyet gazetesinde. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkma kararının şifrelerini yazmış. Şöyle diyor: İran savaşı nedeniyle yaşanan Hürmüz krizinin gölgesinde Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütünden bugün itibariyle ayrılma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adımı sadece ekonomik değil, siyasi iz düşümleri de olabilecek dikkat çekici bir hamle. OPEC, batılı şirketlerin hegemonyasına karşı petrol üreten ülkelerin fiyat belirlenmesine söz sahibi olmak için kurduğu bir örgüt. 1967'den beri OPEC üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, çoktandır Suudi Arabistan'ın başı çektiği grupta petrol üretim kotalarından rahatsızdı. Birleşik Arap Emirlikleri günlük 5 milyon varillik petrol çıkarma kapasitesine sahipken en çok 3 ila 3,5 milyon varil petrol üretimi yapabiliyordu. Suudi Arabistan önemli gelir kaynağı olan petrolün gelecek 10 yıllara da saklanması için üretimin sınırlı tutulması taraftarıyken Birleşik Arap Emirlikleri öyle düşünmüyor. Çeşitlenen enerji kaynakları ile birlikte petrolün öneminin azalacağı ve değersizleşeceği görüşünde Birleşik Arap Emirlikleri. Bu nedenle de petrole talep azalmadan mümkün olduğu kadar bunu paraya çevir.

0: çevirme derdinde. İki farklı görüş var. Birleşik Arap Emirlikleri, İran Savaşı nedeniyle yaşanan petrol krizini de fırsat bilerek çoktandır değerlendirdiği bu adım attı. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda bölgede en çok hasar alan ülkelerden biri oldu. İran öfkesini Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkardı. Bu ülkeye 2200'den fazla drone ve füze saldırısı düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Arap ortaklarını İran'a karşı misillemeye ikna edemezken Suudi Arabistan'ın Pakistan liderliğinde Türkiye'nin de desteğiyle sürdürülen arabuluculuk girişimlerine destek vermesi Körfez'de ipleri daha da gerdi. Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan Abraham yani İbrahim anlaşmalarına Bahreyn'le ilk imza atan Arap ülkelerinden biriydi. İşte bu son savaşta İsrail'in İran misillemelerini önleme için Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe füze savunma sistemiyle askeri personel konuşlandırdığı da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uzmanlar İran savaşında kimin dost kimin düşman olduğunu gördüklerini de söylüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri sahip olduğu zenginliğiyle siyasi bir nüfuz alanı yaratmaya da çalışan bir ülke. Özellikle Müslüman kardeşler destekli İslami eğilimli siyasi akımlar koltuklarına rakip gören Birleşik Arap Emirliği liderliği Arap Baharı'nın muhalifleri baskı altına alarak atlatırken dış politikada da benzer bir tavır aldı. Mısır'da 2013'te Abdülfettah el-Sisi'nin Müslüman kardeşler iktidarına karşı düzenlediği darbeye arka çıktı. 2019'daki Libya Savaşı'nda Türkiye, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümetine destek verirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'in yanında yer aldı. Türkiye, 2010'lardan itibaren Somali'nin ayağa kalkmasına yardımcı olurken, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'den tek taraflı ayrılma kararı alan Somaliland'i destekleyici tavır içinde oldu. Keza İsrail'in geçtiğimiz aylarda Somaliland'i tanıyan ilk devlet olması ile ilgili hamlede yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisi olduğu iddia edildi. Maghrib ve Afrika boynuzundaki rekabete rağmen Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri özellikle güçlü ticari bağlarla işbirliğini geliştirmeyi de bildi. 2023 yılında yüksek düzeyli stratejik konseyin kurulması, 2025 Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ilişkileri daha da geliştirdi. Gelinen noktada Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin ihracat listesinde 4. sırada. Birleşik Arap Emirlikleri 2025'te Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. ülke oldu. Şimdi İran ve Hürmüz krizinin bitmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimine hız vererek petrolü 50 dolara kadar düşürebileceği iddiaları da gündemde. Bu da petrol üreticisi Suudi Arabistan, Irak ve Rusya gibi ülkelerle yeni bir bilek güreşi anlamına gelir. ABD Başkanı Trump, OPEC ve OPEC artı oluşumlarını Rusya'nın çıkarlarına hizmet eden bir yapılanma olarak görüyor. Kaya gazı ve petrolü sayesinde enerji devrimi yaşayan ABD, hali hazırda en büyük petrol üreticisi. Dolayısıyla fiyat belirleme konusunda etkili olan OPEC gibi bir yapılanmadan da hoşnut değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu örgütten çıkmasını Trump harika olarak nitelerken, Abu Dhabi'nin özellikle de İsrail üzerinden Washington'la ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediği de değerlendiriliyor, diyor Nilgün Tekfidan Gümüş, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Devam edelim Bekir Hazar'ın yazısıyla Takvim gazetesinde. Ekonomik nefret. Orta Doğu'da savaş sadece uçaklarla, füzelerle, silahlarla yaşanmıyor. Bizim göremediğimiz anlamda esas savaş perde arkasında, para balyaları üzerinden yapılıyor. Petrol üreten ülkeler OPEC'in lideri Suudi Arabistan'dı. Büyük ölçüde dünyadaki petrol fiyatlarını belirleyen gizli ellerden birisi bu nedenle Suudlardı. Üye ülkeleri ne kadar petrol üreteceği konusunda kotalar koyan örgütün lideri olmak, fiyatları belirlemek demekti. ABD Başkanı Trump, petrol üreten ülkeler savaşı bahane edip dünyayı soyuyor diye bağırıyordu. Savaş yüzünden petrol fiyatlarının 120 dolara geçmesi nedeniyle ülkelerde ekonomiler batma sinyalleri veriyor, Avrupa dahi ekonomik anlamda çöküyor muyuz diye paniğe kapılıyordu. İlk kez müttefiki ABD'yi İran savaşı nedeniyle suçlayan Avrupa ülkeleri ortaya çıkıyordu. Trump hem dünyada İran savaşı nedeniyle ekonomileri darbe yiyen ülkelerden gelen öfkeyi dindirmek hem de kendi ekonomisine soluk aldırmak için çabalıyordu. Bu öfke selinde en büyük dalgalardan birini de İsrail yiyordu. ABD'yi İran savaşına sürükleyerek dünyayı sarsan, ekonomik anlamda boğan bir İsrail vardı artık. İş öyle bir hal.

hale geldi ki Avrupa Parlamentosu'nda bile İsrail'le ticareti sonlandıralım diye önergeler verilmeye başlandı. Siyonizmin savaşlarla soygun sisteminden en büyük sopa Avrupa'ya iniyordu. Asya'da da durum ondan farklı değildi. ABD'nin müttefiki Filipinler bile ambargo yiyen Rusya'ya petrol için yanaşıyordu. Vietnam'dan tutun Endonezya'ya kadar çok sayıda Asya ülkesi Moskova'da petrol kuyruğuna giriyor, Rusya milyar dolarlar yağıyordu. Asya Rusları bağımlı hale getiriliyordu. Dünyada Siyonist İsrail'in soykırımına olan öfkeye bir de ekonomi nefreti başlıyordu. Hem ABD hem de İsrail harekete geçti. Tel Aviv'in kuklası haline gelen ve ABD'yi trilyon dolarlarla karşılayan kukla Birleşik Arap Emirlikleri'ni piyon olarak kullandılar. Birleşik Arap Emirlikleri bir anda OPEC'ten ayrıldığını duyurdu. Ve üretim kapasitesine bağımsız karar vereceğini ve çok daha fazla arttıracağını ilan etti. Fiyatlar böylece düşecek ve ABD ile İsrail'e olan ekonomik nefrete siper olunacaktı. Tüm ülkenin bedenini ve ruhunu İsrail'e satan Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşünemediği bir nokta vardı. Savaş bitse dahi ülkeler boşalan depolarını doldurmak için uzun süre petrol alımında bulunacak ve fiyatların düşmesi geniş zamana yayılacaktı. Ekonomik nefretin hemen dinmesi mümkün değildi. Birleşik Arap Emirlikleri tüm güvenlik sistemlerini Mossad'a teslim etmiş bir ülkeydi. İsrail'in fitne çıkardığı Sudan'dan tutun Etiyopya, Libya'ya kadar bölmek istediği her ülkede isyancılara, Siyonizm aşkına finansör olmuş ülkeydi. Türkiye'nin kanı durdurduğu her ülkede insanları bölünme uğruna ölüme gönderen İsrail, buna para yatıran da Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Karşılarına çıkan, bölünmeyi engelleyen ve oyun bozan hep Ankara oldu. Suudlarla birlikte İran kaygısı nedeniyle Mossad oyunuyla Yemen'e girmişler, ülkeyi bölmede müttefik olmuşlardı. Ancak Suudlar müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'den kovunca burnundan soluyan yönetim İsrail gazıyla OPEC'ten çekildi. Böylece Yemen'in de intikamını aldıklarına inandırıldılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolünü devlet şirketi ADNOC çıkarıyor. Baktığınızda vay canına, Birleşik Arap Emirlikleri dünyada petrol neredeyse oraya akbaba gibi çöken Siyonist şirketlere rağmen kendi rezervlerini devletleştirebilmiş diyorsunuz. Ancak perde arkasında petrolden kazanılan paralar ABD ve İsrailli Siyonist şirketlere akıtılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ABD'li şirketlere 440 milyar dolar yatıracağını ilan etti. Amerikalı devler ExxonMobil, Occidental Petroleum ve Chevron gibi şirketlerin ADNOC projelerinin tamamında iş ortaklığı var. Medret Land Bridge, Birleşik Arap Emirlikleri petrolünün İsrail'in güneyindeki Eilat Ashkelon boru hattı üzerinden Akdeniz'e ve oradan Avrupa'ya taşınması amacıyla İsrailli iş adamlarıyla ortaklaşa bir yapı kurdular. Birleşik Arap Emirlikleri petrolünü çıkaran ADNOC, İsrailli enerji şirketi Newmed Enerji'nin de %50 hissesini satın almak için görüşmeler yapıyor. Son tahlilde katillere finansör ve piyon olanlar bindikleri dalı kesiyor, adeta intihar ediyorlar. O yüzden tüm dünyada mazlumların hamisi durumuna gelen Türkiye'ye olan sevgi ve kalpten bağlılık yeryüzünün her yerinde halklar arasında dalga dalga yayılıyor. Hiç öldürenle piyonları ve ölümleri durdurmak için çırpınan bir olur mu? Kaybeden hep zalimler olacaktır, bundan kaçış yok demiş Bekir Hazar. Bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Peki bunlar neyin hazırlığı demiş İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta. İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi son zamanlarda Fransa'yı da yanlarına alarak Türkiye'nin batısına bir şeyleri hazırlanırken, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı savaş hazırlıkları yaparken Türkiye çok daha geniş kapsamlı bir çalışma içinde. Onlar Kıbrıs, Girit, Ege boyunca Türkiye'ye karşı da cephe kurmaya çalışırken, Türkiye Libya'dan Mısır'a, Somali'den Sudan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e çok daha geniş ve büyük bir savunma kalkanı kurma çabası içinde. Bir bakıyorsunuz Türk özel birlikleri Somali'de operasyonlara katılıyor. Bir bakıyorsunuz Mısır ordusuyla birlikte ortak tatbikatlar yürütülüyor. Bir bakıyorsunuz tek devlet tek ordu sloganıyla Libya'da. Bir bakıyorsunuz Türkiye, Libya, Mısır ordular arasında ortak bir şeyler planlıyor. Bütün bunlar olurken Mısır ordusu İsrail sınırının sıfır noktasında kapsamlı bir tatbikata başlıyor. İsrail endişeleniyor ve tatbikatı durdurmasını istiyor. Mısır bunu reddediyor. Aynı anda Mısır, Türkiye, Libya, Somali arasında ortak bir şeyler yürütülüyor. Parça parça izlediğimiz bu hazırlıklar, ikili ilişkiler gibi gözlemlediğimiz olaylar, Hindistan sınırından Doğu Afrika'ya uzanan büyük coğrafyada müthiş bir güvenlik arayışının güçlü adımlar olarak öne çıkıyor.
ve kareler birbirini tamamladığında ortaya başka bir harita çıkıyor. Türkiye'nin Sudan ve Libya'da doğru yerde duruşu bu iki ülkeyi yeniden toparlama çabaları aslında Mısır'ın da güvenliğini sağlıyordu. Tehlike doğudan, İsrail'den geliyor ve Mısır buna hazırlanmak zorunda. Çünkü İsrail'in Gazze sonrası en büyük hedefi Sina Yarımadası. Türkiye hem Sudan'da hem Libya'da Mısır'a güvenlik alanında rahat nefes aldırdı. Eminim Türkiye Süveyş ve Sina konusunda da Mısır'a destek verecektir. Türkiye bunları yaparken Mısır'ın da Yunanistan ve Rum kesimiyle ilişkilerini dengeli bir hale getirmesi, bu ilişkiyi Türkiye için tehdit olmaktan çıkarması gerekiyor. İsrail bütün ülkeler için tehdit. Öyleyse Suudi Arabistan ve Mısır güvenlik doktrinlerini tamamen değiştirmek zorunda. Amerikan üsleri, ABD ile ittifak veya İsrail ile iyi ilişkiler, bırakın koruma sağlamayı, tehdit haline geldi. Türkiye her iki ülke için de güvenlik alanında büyük önerilerde bulunuyor. Pakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeler arasında, ki şimdi buna Bangladeş de eklendi, yürütülen ortak askeri tatbikatlar ve yakınlaşmaların sonuçlarını Karabağ'da ve Pakistan-Hindistan savaşında nasıl gördüysek, şu an benzer bir durumu Türkiye, Mısır, Libya, Somali askeri yakınlaşmasıyla İsrail'in batısında da görüyoruz. Bütün bunlara önümüzde haritaları koyarak bakmak gerekir. Kızıldeniz hattında bir güç ortaklığı şart. Parçalanmış ülkeleri birleştirmeliyiz. Küresel iktidar alanındaki büyük kırılma bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Açılan bu kapılardan girmek, yüzyıldır devam eden kaos ve perişanlığa, aşağılanmaya ve sömürge politikalarına bir son vermek zorundayız. Bu sadece Türkiye'nin görevi değil, bölgenin güçlü ülkeleri de inşa edici bir rol üstlenmek zorunda. Evet, Türkiye coğrafya inşa edici bir akıldır. Bu akılla bütün bölge ülkeleriyle ortaklık yapacak bir iradeye sahiptir. Türkiye ile yol yürüyen kazanacaktır, demiş İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim değerli dinleyenler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya Semerkant Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölüme ilk olarak Sabah gazetesinden Melih Altınok'un yazısıyla başlıyoruz. Dehşet dengesi başlığını taşıyor yazı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, kısaca SPRI diyorlar. İşte bunun 2025 verileri küresel askeri harcamaların 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Dünya silahlanıyor yani. 11. yıl üst üste rekor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafif bir düşüş olsa da Avrupa %14, Asya Pasifik %8.1 arttı. Silahlanma yarışı sadece devam etmiyor, ivme de kazanıyor. Şöyle bir sıralamaya bakacak olursak, Amerika 954 milyar dolar harcama yapmış 2025 yılında. Çin 336 milyar dolar, Rusya 190, Almanya 114, Hindistan 92, Birleşik Krallık 89, Ukrayna 84, Suudi Arabistan 83, Fransa 68, Japonya 62, İsrail 48, İtalya 48, Güney Kore 47.8, Polonya 46.8, İspanya 40, Kanada 37.5, Avustralya 35, Türkiye 18. sırada 30 milyar dolar harcamışız geçen yıl biz ülke olarak. Hollanda 28.9 ve 20. sırada 25.4 milyar dolarla Cezayir geliyor. İlk 20 Spring'in listesine göre 2025 yılında dünyada silahlanmaya yatırım yapan ülkelerin sıralaması böyle. Türkiye'nin sıralaması 18. Bu 20 ülke küresel toplamın yaklaşık %80'ini karşılıyor.

0: İlk 5 ise %58'ini. Ukrayna gayri safi yurt içi hasılasının %40'ını, Rusya %7,5'ını orduya harcıyor. İran ise 2025'te 7.4 milyar dolara geriledi. Enflasyon ve ekonomik baskı yüzünden resmi rakamlar düşük. Gerçek bilançonun çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Türkiye 30 milyar dolarla 18. sırada. Bölgesel dinamikler düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Ne var ki silahlar biriktikçe barış değil, yeni kıvılcım riski artıyor. Rakamlar sadece kağıt üzerinde değil, sahada da konuşuyor. İran'da yaşananlar trendin nereye evrildiğini gösterdi. Yaklaşmakta olan belli. Önümüzdeki hayati sorularda bu birikim ne zaman, nerede ve nasıl patlayacak ve geriye ne bırakacak, bunu zamanla göreceğiz demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam gazetesinden Eray Güçler'in yazısına. Macron'un Atina çıkışının perde arkası. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Emmanuel Macron'un Atina'da Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı söyleşi, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de eski paradigmalarını sürdürmek niyetinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Macron'un Türkiye'den gelebilecek muhtemel bir tehdit durumunda, Yunanistan'ın yanında olacağız, burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur sözleri sadece diplomatik bir dayanışma cümlesi değil, Fransa'nın güvenlik başlığı altında Doğu Akdeniz'deki etkisini koruma çabası olarak yorumlandı. Ancak bu çıkışın arka planı tek bir konuşmadan çok daha derin. 28 Eylül 2021'de imzalanan Fransa-Yunanistan Stratejik Savunma ve Güvenlik İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasında kritik bir eşik oldu. Anlaşma yalnızca askeri işbirliği değil, karşılıklı savunma taahhüdü içeriyordu. Yani taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri devreye girecekti. Bu adım NATO şemsiyesi altında bile nadir görülen bir siyasi mesaj taşıyordu. Avrupa içinde yeni bir özel güvenlik ekseni anlaşmanın hemen ardından Yunanistan'ın Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı alması da dikkat çekti. Bu uçakların yaklaşık yarısının ikinci el olması ise hem ekonomik hem askeri çevrelerde tartışma yarattı. Ancak bu durum bir taraftan Fransa'nın savunma sanayi ihracat hamlesi olarak görülürken, diğer taraftan Doğu Akdeniz'de siyasi gerilim üzerinden oluşturulmak istenen bir silah pazar anlamı da taşıyordu. 7 Mayıs 2025 tarihinde Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir bölgesinde yaşanan gerilimde Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından Hindistan'a ait 5 adet Rafale uçağının düşürülmesi aynı zamanda Fransa üzerinde de şok etkisi yarattı. Bu durum Fransız savunma sanayinin algısını olumsuz şekilde doğrudan etkileyen bir unsur haline geldi. Çünkü Fransız malı Rafale uçakları en önemli ihraç kalemlerinden biri. Dolayısıyla Yunanistan'ı Türkiye algısıyla köşeye sıkıştırıp Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında adeta çöp olmuş Rafale savaş uçaklarını satmaya çalışmak sadece Macron'un kişiliğiyle açıklanabilecek bir durum. Fransa'nın Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de etkisini artırma çabası yalnızca güvenlik politikası değil, aynı zamanda savunma ihracatı stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Güvenlik tehdidi söylemi büyüdükçe silahlanma eğilimi de artıyor. Ancak aynı zamanda sahada değişen bir gerçeklik var. Türkiye'nin insansız sistemler, füze teknolojileri ve radar kapasitesinde son yıllarda kaydettiği ilerleme bölgesel güç dengelerini değiştirmiş durumda. Bu konuda bazı analizler önümüzdeki 10 yıllık dönemde savunma teknolojilerinde Avrupa'nın Türkiye'nin gerisinde kaldığını söylüyor. Türkiye artık Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ile şekillenen küresel silah pazarı içinde yer alıyor ve bu Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa bulunmuyor. Dolayısıyla Fransa'nın Türk korkusu üzerinden Yunanistan'a silah satarak kazıklamaya çalışması her geçen gün zorlaşıyor. Afrika'daki sömürgelerini Türkiye yüzünden büyük ölçüde kaybeden Macron'un bize karşı kuyruk acısı olması da son derece normal bir durum. Ancak bir atasözü, Türk atasözü der ki korkunun ecele faydası yok. Demem o ki Fransa ve Yunanistan'a tavsiyem Türkiye ile iyi geçinsinler. Çünkü başka çareleri yok. Ege ve Akdeniz'de taktik durum üstünlüğünü elinde bulunduran Türk donanmasının yanı sıra hava üstünlüğüne sahip Türk Hava Kuvvetleri ile Türkiye'nin sahip olduğu milli güç kapasitesiyle artık hepsi birleşse bile baş edebilmeleri mümkün değil. Macron'un Atina çıkışı, 2021 anlaşması, Rafale satışları ve Keşmir gerilimi birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo bölgede Türkiye'nin artan milli güç kapasitesinin dengeleri belirlediğini gösteriyor. Bu kapsamda artık Ege ve Doğu Akdeniz'de son sözü Türkiye söylüyor demiş Doktor Eray Güçler Akşam gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Haber 7 yazarlarından Mehmet Acet'in yazısına. Avrupa'da yükselen o tehlikeli sese bir de böyle bakalım demiş. Şimdi Türkiye ile ilgili endişelerini her fırsatta dile getiren işte Yunanistan olsun, Fransa olsun, son günlerde biliyorsunuz bir de Ursula von der Leyen'den böyle bir eleştiri geldi, korku. Tabii korkunun deceli faydası yok. Neyse biz yazıya geçelim. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı koltuğunda epey bir süredir Ursula von der Leyen isimli bir Alman siyasetçi oturuyor. Komisyon Başkanlığı Avrupa Birliği'nin yürütme organını temsil ettiği için bir anlamda Avrupa Birliği'nin başbakanlık koltuğu gibi görülür. Von der Leyen'in geçen hafta Hamburg'da katıldığı bir etkinlikte söylediği, Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rusya, Türk ve veya Çin etkisine girmesin sözleri bu bakımdan ihmal edilebilir, geçiştirilebilir sözler olarak nitelendirilemez. Bu açıklamaların ardından von der Leyen'in yardımcısına ankaten kendini belli ediyor. Von der Leyen'in bu açıklamaları Avrupa Birliği liderlerinin Güney Kıbrıs Rum kesiminde geçen hafta yaptıkları iki günlük gayri resmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinden geldi. Avrupa kıtasını tamamlamaktan söz eden efendim ve bunun karşısındaki tehditlerden biri olarak Türkiye'yi saymanın Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki pozisyonuyla ilişkili olduğu sonucu buradan belli oluyor. Resmin parçalarından biri Güney Kıbrıs yönetiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralması. Bu dönemin Avrupa kıtasından Türkiye'ye dönük sınırlayıcı tehditlerin gündemde tutulması amacıyla araçsallaştırılacağı anlamına geliyor. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye karşı Yunanistan'a verdiği destek mesajları von der Leyen'in mesajlarıyla da paralel. Fotoğrafın dikkat çekici parçalarından biri de Kıbrıs Rum kesimindeki zirveye Orta Doğu ülkelerinden gelen davetlilerle alakalı. Zirve kapsamında yapılan görüşmelerde Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün liderlerinin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi temsilcilerinin katılımıyla bölgesel istikrar, diplomasi ve güvenlik başlıkları ele alındı. Aile resmi verilirken Orta Doğulu ortaklarımız vurguları yapıldı. Buraya kadar bir şey denemez tabii. Ancak bu resmi Türkiye'nin bu ülkelerle yürüttüğü ve güçlü bir hedef perspektifi olan girişimleriyle yan yana getirdiğinizde akla yine von der Leyen'in sözleri geliyor. Türkiye bir süredir Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Katar gibi ülkelerin de dahiliyle bölgesel bir pakt, güçlü ve yeni bir düzen kurma arayışı içerisinde. Domineden, hükmeden, ülke görünümünden uzak bir tutumla ilerlemeye özen gösterse de, bu ülkelerle göz hizasında bir tutumla hareket etse de, her durumda Türkiye'nin nüfuz alanını güçlü şekilde geliştiren bir girişim bu. Bu dediğimin sağlamasını sözün ettiğim ülkelerdeki sıcak yaklaşım üzerinden de yapabiliriz. Ama sanıyorum von der Leyen ve Macron gibileri de ziyadesiyle rahatsız oldu bu durumda. Trump yönetimi Orta Doğu'da ABD'nin başını ağrıtmayacak bir düzen kurulmasını bir hedef olarak gözetmeye devam ediyor. Burada eski yönetimden farklı olan husus şu, eski yönetim ve eski ABD bakışı. Türkiye'nin bölgesel dış politika hamlelerini tehdit olarak görürken şimdiki yönetim fırsat olarak görüyor. 180 derecelik bir fark. Ankara'da bu duruma Trump momenti olarak bakılıyor ve bu durumdan pozitif yönde yararlanmak için bir takım yeni politikalar hayata geçiriliyor. Yani Ankara'nın tek başına bir bölgesel düzen kurma arayışının ötesinde Ankara'nın bölgede diğer Müslüman ülkeler nezdinde sergilediği öncü rolü destekleyen bir tutum var. Ve burada da von der Leyen nezdinde Türkiye'yi tarafsut altında tutmak isteyen eski anlayışın yeni anlayış karşısındaki rahatsızlığının izlerini görmek mümkün. Son olarak Türkiye Beyaz Saray'daki mevcut yönetimin yaklaşımından istifade etme anlamında en somut kazanımı Suriye'de elde etti biliyorsunuz. Çok az kimsenin mümkün gördüğü bir şey oldu Suriye'de ve Trump yönetiminin Türkiye lehine pozisyon alması sayesinde şu anki görece istikrar ortamı da temin edildi. Amerikan yönetimi Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır başta olmak üzere Müslüman ülkeler sıfatına haiz ülkelerle yürüttüğü işbirliği ve yeni paklar kurma arayışlarına da pozitif yaklaşıyor demiş Mehmet Acet. Haber 7'deki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Mustafa Özcan Fikriyat'ta şöyle yazıyor.

0: kadar onu kısaltmakla meşguller. Gerçekte kaderlerini oynuyorlar. Eski başbakanlardan Ehud Barak da olmak üzere, başta olmak üzere. İsrailli devlet adamları İsrail'in 80 yıl sendromuyla karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Netanyahu da buna inanıyor ama büyüklük taslayarak İsrail'in kader ömrünü 100 yaşına ulaştıracağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böylesine bir yıkım ekibi var. Bu ekibin başını Netanyahu'nun gözdesi Trump çekiyor. Netanyahu ayarında olan savaş bakanı Pete Hegseth, cumhuriyetlerinin ömrünün yani ABD'nin 250 ile 275 yıl arasında seyredeceğini ve sonra sona ereceğini öngörüyor. 2020 yılında yani 5 yıl önce kalem aldığı Amerikan Haçlı Seferi kitabında ülkelerinin ömrünü 245 yılı doldurduğunu yazmıştı. Şimdi ise Temmuz 2026 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşı 250 oluyor. Bu münasebetle de Amerika Birleşik Devletleri'ne kutlama heyetleri gidiyor geliyor. Bunlardan biri de İngiltere Kralı 3. Charles. Trump da ona özenerek kendisini kral zannediyor ve kralların buluşmasından söz ediyor. Bu yaşla birlikte ABD tabii ömrünü doldurmuş oluyor. Bundan sonrası uzatmalar. Bu takdirde artık bu yıldan itibaren Amerikan yüzyılı çöküşü geçebilir ve sona erebilir. Öyleyse bile bile Lades ifadesinin olduğu gibi Pete Hegseth meyli inhidam yani yıkılmaya hazır bir binanın altında ne arıyor? Bakanlık veya koltuk sevdasına ve şehvetine kapılmış tutulmuş olmalı. Hem Netanyahu hem de Pete Hegseth tarihin yanlış yerinde veya tarafında duruyor. Bu da bize Hazreti Mevlana'nın bir hikayesini hatırlatıyor. Azrail'den Hindistan'a kaçan adamın hikayesi. Korku ve telaş içinde saf bir adam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna gelir ve bu sabah Azrail karşıma çıktı, bana hışımla baktı. Anladım ki benim canımı alacak. Ey kudretli peygamber, her şey senin emrinde. Rüzgara emret de beni buradan ta Hindistan'a iletsin. O zaman Azrail belki beni bulamaz der. Hazreti Süleyman adamın bu saf haline ve ısrarlı yalvarmalarına dayanamaz ve rüzgara hadi bu adamı Hindistan'a bırak der. Rüzgar adamı alır ve kısa sürede Hindistan'ın uzak bir adasına götürür. Hazreti Süleyman Aleyhisselam biraz sonra Azrail Aleyhisselam'la karşılaşır ve o adama neden hışımla baktığını sorar. Azrail ona şöyle der. Ben ona hışımla değil hayretle baktım. Çünkü Allah Teala bana o adamın canını bu akşam Hindistan'da almamı emretmişti. Ben de o adamın yüz kanadı bile olsa bu akşam Hindistan'da olamaz, bu nasıl iştir diye hayretle bakmıştım der. İşte Netanyahu ve Pete Hegseth Azrail'den kaçan kurbanları andırıyorlar. Kurtulacaklarını varsayıyorlar ama zehi gaflet. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar Azrail'i peşlerini bırakmayacak. Pete Hegseth'ın 2020'de yayınlanan Amerikan Haçlı Seferi adlı kitabından bazı çarpıcı tespitlerde şöyle. Trump porselen dükkanına girmiş bir boğa gibi. Haklarımız Tanrı'dan gelir, hükümetten değil. Neden Amerikan karşıtı Birleşmiş Milletleri finanse ediyoruz ki? Neden Müslüman Türkiye NATO üyesi ki? Kaynaklarımızı ve itibarımızı Amerikalıları ve çıkarlarını gözeten misyonlar ve kurumlar yerine bize gerçekten faydası dokunmayan misyonlar ve kurumları harcıyoruz. Avrupa'yı savunmak bizim görevimiz değil. Tarih bizim tarafımızda değil. Cumhuriyetler 225 ile 275 yıl arasında yaşar. Amerika Birleşik Devletleri 245 yaşında. Bu satırların kaleme alındığı sırada da 250 yaşında. Trump ve gemisi kayalıklara bindirmek üzere. Zira kılavuzları karga. Karga derken belki de bu kuş İsrail için uğursuz çağrışımlarda bulunuyor ve bayrağını gagalıyor ve yerlerinden söküyor, yele veriyor. Likulli ecelin kitap diye bitirmiş Mustafa Özcan 250 yılın sırrı başlığıyla kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Son yazımız da Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Keşir'e ait. Neredeyse her hafta bu nüfus planlaması, nüfusumuzun azalması, demografik yapı üzerine bir yazı paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü yazı da Ayşe Keşir'e ait. Toplum mühendisliği, hangi aile planlaması? Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılında doğurganlık oranı 5.6 olmasına rağmen Anadolu'da nüfus azalmış, üretim gücü daralmış, genç erkek nüfus ciddi kayıp vermişti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ağır demografik yıkım vardı. Atatürk'ün talimatıyla 1920-1930'larda devletin temel yaklaşımı nüfusu artırmaktı. 1926'dan itibaren resmi söylemde de çok çocuklu aileler övüldü. Bekarlığın vergilendirilmesi tartışıldı. Çok çocuklu annelerin ödüllendirilmesi gündeme geldi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında alınan yol vergisi

ve 6. çocuktan sonra uygulanmadı. 1930 tarihli Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'yla gebeliği önleyici araçların reklamı ve yaygın satışı kısıtlandı. Kürtaj ağır suç kabul edildi. Devlet sağlam ve gürbüz nesiller diyerek doğumu stratejik mesele olarak gördü. Çünkü çocuk milletin geleceğiydi. Ve 1960 ihtilali sonrası aynı devlet bu kez tam tersini söylemeye başladı. Nüfus artırıcı uygulamalara atfedilen tehlike, ekonomik sonuçlar bilim adamları tarafından tartışılmaya başlandı. Türkiye'de aile politikalarında yeni anlayışla insan yönetilmesi gereken ekonomik veriydi artık. Hızlı iç göçle nüfusun ağırlıklı kısmı şehre yerleşmişti. Bu da şehirde artan konut, istihdam, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık ihtiyacı demekti. İhtiyaçları karşılamakta zorlanan devlet, nüfus azaltıcı politikaları uygulamaya başladı. Aile planlaması bu dönemin söylemleriyle sadece nüfus azaltıcı politikalar olarak zihinlere yerleşti. Bu süreçte ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile Ford Vakfı 1960 yılından, Rockefeller ailesinin kurduğu Nüfus Konseyi 1963 yılından itibaren, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 1988-1992 yıllarında Türkiye'de nüfus azaltıcı politikaların yapılandırmasına dair projeler geliştirdi ve danışmanlık etti. Bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çocuk artık umut değil, yük. Kalabalık aile ise geri kalmışlık olarak sunuldu. 1965'te çıkarılan nüfus planlaması kanunuyla nüfus azaltıcı politikalar topluma adeta dayatıldı. Atatürk'ün sağlam ve gürbüz nesiller sloganının yerini az çocuk iyi yaşam aldı. Doğum kontrol yöntemleri yaygınlaştırıldı. 1980'lerde bu çizgi daha da güçlendi. Kürtaj yasallaştı ve aile planlaması aracı oldu. Doğurganlığın düşmesi başarı olarak sunuldu. İnsan uluslararası operasyonlarla toplum mühendisliğine feda edildi. Okul kitaplarından medya içeriklerine kadar çok çocuklu olmak horlandı. Şehirli aileye, şehirli kadına az çocuk ideali dayatıldı. Çocuk sahibi olmak sevinci maliyet hesabına dönüştürüldü. Annelik külfet, babalık ekonomik risk olarak gözümüze sokuldu. Bireysellikse adeta kutsandı. Bunun adına da modernleşme dendi. Bugün Türkiye'nin yaşadığı yaşlanma krizi, azalan genç nüfus gökten düşmedi. İnsanı merkeze almayan her kalkınma modeli önünde sonunda duvara çarpar. Dün nüfus azaltıcı politikaları alkışlayanlar bugün elini yüzünü yıkayıp iktidara yaşlanan nüfus eleştirisi yapıyor. Diğer yandan dindar muhafazakar ailelerde evleniniz çoğalınız emri çocuk rızkıyla gelir inancının seküler kodlara yenildiğini de yine ifade etmek gerek. Ekonomik refah bazı sosyoekonomik yapılar için doğurganlığı etkileyen faktörlerden biri olarak sayılabilir. Ama tek sebep ekonomi demek kolaycılık ve siyasi fırsatçılıktır. Bunu diyenler Avrupa Birliği ülkelerinin 1.34 olan doğurganlık ortalamasını ya da 3.28 ile Türkiye ortalamasının iki katından fazla olan Şanlıurfa'nın doğurganlık oranını nasıl açıklayacak? Ya da İsrail'in 3 olan doğurganlık oranını? İlk evlenme yaşının yükselmesi, ilk çocuk sahibi olma yaşını da yükseltiyor. Bir çalışmada 40 yaş üstü kadınların %60'ı istediğinden daha az çocuk sahibi olduğunu ifade etmiş. Yani kadınlar doğurmak istiyor. Ayrıca ev kadınlarıyla çalışan kadınlar arasında doğurganlık oranında ciddi bir fark görülmüyor. Yani ev kadınları da doğurmuyor. Uzmanlara göre çocuk bakımının kırsalda daha kolektif olması, şehirde ise çocuğun bakım, eğitim, ergenlik sorunlarında kadının yalnız kalması başlıca sebepler arasında. Artan yaşam süresiyle birlikte ailenin yaşlı bireyine de bakım veren kadın ilave bir çocuk daha doğuramadığını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesine şuursuzca itiraz edenler bugün azalan nüfus üzerinden siyaset yapmasın. Türkiye 10. kalkınma planıyla birlikte nüfus artırıcı politikalara geri döndü. Esnek çalışma modelleri, doğum borçlanması, engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik, doğum destekleri, faizsiz evlilik kredisi ve geçtiğimiz günlerde yasalaşan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması. Bir topluma 40 yıl, 2 kuşak az çocuk makbuldür derseniz bugün bunu tersine çevirmek elbette zor olacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan yegane şey kadim doğrulardan güç alıp yeni gerçeklerle yüzleşerek aile, anne baba, kardeş rollerine iade-i itibar sağlayan sahici bir toplumsal iklimdir demiş. Kim diyor? Yeni Şafak'tan Ayşe Keşir. Bu yazı bugünün son yazısıydı. Tabii cuma olması hasebiyle bugün haftanın da son yazısıydı.